Türkiye'ye 100 milyon dolarlık hibe. Dünya Bankası Suriye'nin finans sektörünü modernize etmek amacıyla 100 milyon dolarlık hibe sağlanmasını onayladı. Kaynakla bankacılık, dijital ödeme ve finans denetim altyapısının geliştirilmesi hedefleniyor. Proje kapsamında ayrıca Suriye Merkez Bankası'nın teknoloji ve siber güvenlik kapasitesi güçlendirilecek. Çalışmalarla en az 500 bin kişi ve işletmenin dijital ödemeleri aktif kullanması amaçlanıyor.

Suriye ve Suudi Arabistan enerji işbirliğini görüştü. Suriye ve Suudi Arabistan enerji alanındaki işbirliği imkanlarını görüştü. Şam'daki görüşmede elektrik sektörünün geliştirilmesi, enerji şebekesinin güçlendirilmesi ve yenilebilir enerji

Fransa'dan iade edilen tarihi eserler Şam Kalesi'nde sergilendi. Fransa'dan Suriye'ye iade edilen tarihi eserler başkent Şam'da düzenlenen yaz festivalinde sergilendi. Şam Kalesi'ndeki taht salonunda Palmira'ya ait mezar heykelleri, kabartmalı yazılar ve Roma döneminden çeşitli eserler ziyaretçilerin beğenisine sunuldu. Yaklaşık 15 yıl önce kaçırılan eserler Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Şam ziyaretiyle eş zamanlı olarak Suriye'ye iade edilmişti. Eserler Suriyelilerden yoğun ilgi gördü.

İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, Amerika Birleşik Devletleri ile mütabakatın uygulanmasını desteklediklerini söyledi. İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan, Amerika Birleşik Devletleri ile 14 Haziran'da varılan mütabakatın uygulanmasını desteklediklerini söyledi. Pezeşkiyan, diplomatik sürece açık olduklarını ancak savaş durumunda da geri adım atmayacaklarını belirtti. İran Cumhurbaşkanı ayrıca hükümet ile silahlı kuvvetler arasında Amerika Birleşik Devletleri ile mütabakat konusunda tam bir uyum olduğunu ifade etti.

yurtfm.org ve yurtfm Facebook sosyal platformlarımız üzerinden de bizleri takip edebilir ve 97.8 yurtfm frekansımızdan da bizleri dinleyebilirsiniz. Bizlere kulak veren tüm 97.8 MHz yurtfm dinleyicilerimize teşekkürlerimizi sunarız.

Atının tornakları hürriyet kovalayan, gövdeler yaran ve başlar ezen Şami. Ve kılıcı her daim keskin, kılıcının suyu mazlum duası. Gözleri kartal yuvası, gözleri mezarca derin ve bakışı yıldızlar ötesi Şami. Zalimin boynuna urgan,

Sen gözleri kıraş, sen dilsizlerin dili, sen ciğer yanana su, sen ey hastalara derman Şamil, sen ki Şeyh Şamilsin, Şamilsin, Şamilsin. Ulusun, şeyhim, pirim, mirim, yarim, nurum, hak dost, dosta post, yüce irfan, minnetim, mihnetim, himmetim, Şamil, himmetim, Şamil. Ey Şamil, dağlar devren Şamil, ordular dağıtan Şamil, kaleler çökerten Şamil, Hazar suyunu çekti, Tuna çorak bir şukur, Volga damlaya muhtaç, ey Kafkas dağının kartalı Şamil, esareti paramparça yırtan dev, yürü deyip dağ yürüten, dur dedimi kalp durduran, ey ezelden ebede, Türk

0: Tut elimden, elime kut verilsin. Tut elimden, coğrafyam yenilensin. Coğrafyam yenilensin. Bana güneşinden hürriyet gönder. Bana güneşinden izzet, iffet, ar indir. Bana güneşinden şehadet de ver. Bana güneşinden itaat yolla. Bana güneşinden kılıç. Bana güneşinden idrak. Bana güneşinden millet. Bana güneşinden devlet. Bana güneşinden azim. Bana güneşinden bir selam eyle. Bu ilahi aşk ile gökler Turan diye gürler. Bu ilahi aşk ile Turan'a kanat açar kuşlar. Bu ilahi aşk ile Turan'a göğerir kızıl elma. Bu ilahi aşk ile Turan'a açar dalda çiçekler. Bu ilahi aşk ile ruhlar Turan'da birleşecek. Bu ilahi aşk Müslüman Türk'ün dur dinlemez kıyamıdır. Tekbir!
1: Allah! Peygamber aşkına tekbir!

devrinde kahramanlarım, kurşun askerlerim, oyuncaklarım. Seni düzerlerse haber ver bana. Ben senin kapında nöbet beklerim. Çünkü ben severken çocuklarım.

Değerli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimize selamlarımızı ve sevgilerimizi iletiyoruz. Bugün yine sizlere bölgemizde yer alan önemli haberler ve gelişmeleri haber merkezimizin hazırlamış olduğu haberleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz.

Bakan Güler, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu ile bir araya geldi. Türkiye Cumhuriyeti Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Ankara'da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu

Lübnan Cumhurbaşkanı Avni'den Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bölgesel istikrar övgüsü. Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Tan, Türkiye Cumhuriyeti ziyaretinin son derece verimli geçtiğini söyledi. Aoun, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Lübnan ve Suriye'nin istikrarına verdiği önemi bizzat gördüğünü belirtti. Erdoğan'ın ekonomik ortaklık konusunda da açık bir tutum sergilediğini ifade eden Aoun, Birleşmiş Milletler Lübnan geçici görev gücünün görev süresinin uzatılması konusunda Türkiye Cumhuriyeti'nden destek istediğini ve Erdoğan'ın bu konuda çalışma sözü verdiğini açıkladı.

yenilerin gönüllü dönüşünde yeni dönem. Türkiye Cumhuriyeti ile Uluslararası Göç Örgütü Suriyelilerin gönüllü geri dönüşü için yeni bir yol haritası hazırlıyor. Yeni modelde destek sınır kapısında sona ermeyecek. Dönmek isteyenlere seyahat belgeleri, sağlık hizmetleri ve ulaşım desteği sağlanacak. Suriye'ye ulaşanların karşılanması, gidecekleri şehirlere ulaştırılması ve uyum süreçleri de takip edilecek. Çalışmayla ayrıca kimlik, nüfus kaydı ve tapu sorunlarının çözülmesi, geri dönenlerin istihdam ve mesleki eğitim imkanlarına erişerek Suriye'de kalıcı bir yaşam kurmaları hedefleniyor.

istasyonu iki terörist etkisiz hale getirildi. Suriye'nin başkenti Şam kırsalındaki Seyide Zeynep bölgesinde DAEŞ'e yönelik operasyon düzenlendi. Suriye İç Güvenlik Güçleri saldırı hazırlığında olduğu belirtilen iki DAEŞ üyesini etkisiz hale getirdi. Çıkan çatışmada etkisiz hale getirilen kişilerin üzerinde patlayıcı düzenekler ve silahlar ele geçirildi. Şüphelilerin bir kamu kurumuna yönelik terör saldırısı hazırlığında olduklarının belirlendiği bildirildi.

Finans sektörünü modernize etmek amacıyla 100 milyon dolarlık hibe sağlanmasını onayladı. Kaynakla bankacılık, dijital ödeme ve finans denetim altyapısının geliştirilmesi hedefleniyor. Proje kapsamında ayrıca Suriye Merkez Bankası'nın teknoloji ve siber güvenlik kapasitesi güçlendirilecek. Çalışmalarla en az 500 bin kişi ve işletmenin dijital ödemeleri aktif kullanması amaçlanıyor.

Suriye ve Suudi Arabistan enerji işbirliğini görüştü. Suriye ve Suudi Arabistan enerji alanındaki işbirliği imkanlarını görüştü. Şam'daki görüşmede elektrik sektörünün geliştirilmesi, enerji şebekesinin güçlendirilmesi ve yenilebilir enerji kaynaklarının kullanımının artırılması ele alındı. Taraflar enerji sektöründeki ortaklıkların güçlendirilmesi ve kalkınma planlarının desteklenmesi konusunda mutabık kaldı.

Fransa'dan iade edilen tarihi eserler Şam Kalesi'nde sergilendi. Fransa'dan Suriye'ye iade edilen tarihi eserler başkent Şam'da düzenlenen yaz festivalinde sergilendi. Şam Kalesi'ndeki taht salonunda Palmira'ya ait mezar heykelleri, kabartmalı yazılar ve Roma döneminden çeşitli eserler ziyaretçilerin beğenisine sunuldu. Yaklaşık 15 yıl önce kaçırılan eserler Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Şam ziyaretiyle eş zamanlı olarak Suriye'ye iade edilmişti. Eserler Suriyelilerden yoğun ilgi gördü.

İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, Amerika Birleşik Devletleri ile mütabakatın uygulanmasını desteklediklerini söyledi. İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan, Amerika Birleşik Devletleri ile 14 Haziran'da varılan mütabakatın uygulanmasını desteklediklerini söyledi. Pezeşkiyan, diplomatik sürece açık olduklarını ancak savaş durumunda da geri adım atmayacaklarını belirtti. İran Cumhurbaşkanı ayrıca hükümet ile silahlı kuvvetler arasında Amerika Birleşik Devletleri ile mütabakat konusunda tam bir uyum olduğunu ifade etti.

yurtfm.org ve yurtfm Facebook sosyal platformlarımız üzerinden de bizleri takip edebilir ve 97.8 yurtfm frekansımızdan da bizleri dinleyebilirsiniz. Bizlere kulak veren tüm 97.8 MHz yurtfm dinleyicilerimize teşekkürlerimizi sunarız.

Sen iste, emrinde kahramanlarım. Kurşun askerlerin, oyuncakların. Seni üzerlerse haber ver bana. Ben senin kapında nöbet beklerim. Çünkü ben severken çocuk

dünyaya. Beni sen attın.

atının tornakları hürriyet kovalayan, gövdeler yaran ve başlar ezen Şamil. Ve kılıcı her daim keskin, kılıcının suyu mazlum duası. Gözleri kartal yuvası, gözleri mezarca derin ve bakışı yıldızlar ötesi Şamil. Zalimin boynuna urgan, zalimin

gözlerin dili. Sen ciğer yanana su, sen ey hastalara derman Şamil. Sen ki Şeyh Şamil'sin, Şamil'sin, Şamil'sin. Ulusun, şeyhim, pirim, mirim, yarim, nurum, hak dost, dosta post, yüce irfan, minnetim, mihnetim, himmetim, Şamil, himmetim, Şamil. Ey Şamil, dağlar devren Şamil, ordular dağıtan Şamil, kaleler çökerten Şamil, pazar suyunu çekti, Tuna çorak bir şukur, Volga damlaya muhtaç, ey Kafkas dağının kartalı Şamil, esareti paramparça yırtan dev, yürü deyip dağ yürüten, dur dedimi kalp durduran, ey ezelden ebede,

tut elimden, coğrafyam yenilensin, coğrafyam yenilensin. Bana güneşinden hürriyet gönder.

bana güneşinden kılıç, bana güneşinden idrak, bana güneşinden millet, bana güneşinden devlet, bana güneşinden azim, bana güneşinden...

0: kuşlar. Bu ilahi aşk ile Turan'a göverir kızıl elma. Bu ilahi aşk ile Turan'a açar dalda çiçekler. Bu ilahi aşk ile ruhlar Turan'da birleşecek. Bu ilahi aşk Müslüman Türk'ün dur dinlemez kıyamıdır. Tekbir!
1: Allah! Peygamber aşkına tekbir!

Değerli dinleyicilerimize selamlarımızı ve sevgilerimizi iletiyoruz. Bugün yine sizlere bölgemizde yer alan önemli haberler ve gelişmeleri haber merkezimizin hazırlamış olduğu haberleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz.

Bakan Güler, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Ertuğrul Oğlu ile bir araya geldi. Türkiye Cumhuriyeti Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Ankara'da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğrul

Lübnan Cumhurbaşkanı Avni'den Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bölgesel istikrar övgüsü. Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Tam, Türkiye Cumhuriyeti ziyaretinin son derece verimli geçtiğini söyledi. Aoun, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Lübnan ve Suriye'nin istikrarına verdiği önemi bizzat gördüğünü belirtti. Erdoğan'ın ekonomik ortaklık konusunda da açık bir tutum sergilediğini ifade eden Aoun, Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Görev Gücü'nün görev süresinin uzatılması konusunda Türkiye Cumhuriyeti'nden destek istediğini ve Erdoğan'ın bu konuda çalışma sözü verdiğini açıkladı.

Ailelilerin gönüllü dönüşünde yeni dönem. Türkiye Cumhuriyeti ile Uluslararası Göç Örgütü Suriyelilerin gönüllü geri dönüşü için yeni bir yol haritası hazırlıyor. Yeni modelde destek sınır kapısında sona ermeyecek. Dönmek isteyenlere seyahat belgeleri, sağlık hizmetleri ve ulaşım desteği sağlanacak. Suriye'ye ulaşanların karşılanması, gidecekleri şehirlere ulaştırılması ve uyum süreçleri de takip edilecek. Çalışmayla ayrıca kimlik, nüfus kaydı ve tapu sorunlarının çözülmesi, geri dönenlerin istihdam ve mesleki eğitim imkanlarına erişerek Suriye'de kalıcı bir yaşam kurmaları hedefleniyor.

operasyonu iki terörist etkisiz hale getirildi. Suriye'nin başkenti Şam kırsalındaki Seyide Zeynep bölgesinde DAEŞ'e yönelik operasyon düzenlendi. Suriye İç Güvenlik Güçleri saldırı hazırlığında olduğu belirtilen iki DAEŞ üyesini etkisiz hale getirdi. Çıkan çatışmada etkisiz hale getirilen kişilerin üzerinde patlayıcı düzenekler ve silahlar ele geçirildi. Şüphelilerin bir kamu kurumuna yönelik terör saldırısı hazırlığında olduklarının belirlendiği bildirildi.

TL'ye 100 milyon dolarlık hibe. Dünya Bankası Suriye'nin finans sektörünü modernize etmek amacıyla 100 milyon dolarlık hibe sağlanmasını onayladı. Kaynakla bankacılık, dijital ödeme ve finans denetim altyapısının geliştirilmesi hedefleniyor. Proje kapsamında ayrıca Suriye Merkez Bankası'nın teknoloji ve siber güvenlik kapasitesi güçlendirilecek. Çalışmalarla en az 500 bin kişi ve işletmenin dijital ödemeleri aktif kullanması amaçlanıyor.

enerji işbirliğini görüştü. Suriye ve Suudi Arabistan enerji alanındaki işbirliği imkanlarını görüştü. Şam'daki görüşmede elektrik sektörünün geliştirilmesi, enerji şebekesinin güçlendirilmesi ve yenilebilir enerji kaynaklarının kullanımının artırılması ele alındı. Taraflar enerji sektöründeki ortaklıkların güçlendirilmesi ve kalkınma planlarının desteklenmesi konusunda mutabık kaldı.

Fransa'dan iade edilen tarihi eserler Şam Kalesi'nde sergilendi. Fransa'dan Suriye'ye iade edilen tarihi eserler başkent Şam'da düzenlenen yaz festivalinde sergilendi. Şam Kalesi'ndeki taht salonunda Palmira'ya ait mezar heykelleri, kabartmalı yazılar ve Roma döneminden çeşitli eserler ziyaretçilerin beğenisine sunuldu. Yaklaşık 15 yıl önce kaçırılan eserler Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Şam ziyaretiyle eş zamanlı olarak Suriye'ye iade edilmişti. Eserler Suriyelilerden yoğun ilgi gördü.

İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, Amerika Birleşik Devletleri ile mütabakatın uygulanmasını desteklediklerini söyledi. İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan, Amerika Birleşik Devletleri ile 14 Haziran'da varılan mütabakatın uygulanmasını desteklediklerini söyledi. Pezeşkiyan, diplomatik sürece açık olduklarını ancak savaş durumunda da geri adım atmayacaklarını belirtti. İran Cumhurbaşkanı ayrıca hükümet ile silahlı kuvvetler arasında Amerika Birleşik Devletleri ile mütabakat konusunda tam bir uyum olduğunu ifade etti.

yurtfm.org ve yurtfm Facebook sosyal platformlarımız üzerinden de bizleri takip edebilir ve 97.8 yurtfm frekansımızdan da bizleri dinleyebilirsiniz. Bizlere kulak veren tüm 97.8 MHz yurtfm dinleyicilerimize teşekkürlerimizi sunarız.

0: Gecenin rengi. Sesimizi duyuyor musunuz? Gece ve hüzün.
1: Hüzün ve tatlı bir tebessüm.
0: Duygun anına ne varsa
1: tüm yoğunluğuyla
0: sevgiyle,
1: aşkla. Gecenin rengi.

Merhabalar sevgili dostlar, güzel insanlar, saygılar, sevgiler, hürmetler. Nasılsınız, iyi misiniz, iyi olmanızı diliyoruz her zaman olduğu gibi. Sizlerle bu saatlerde beraber olabilmek bizim için ayrı bir tat, ayrı bir haz. O hazı belki bu önümüzdeki yarım saat sürecinde yaşamayı düşünüyoruz. Öncülümüz var tabii ki, öncesinde de yaşamış olmaklığımız. Bundan sonraki süreçte de

kaçıracağımız anlamına geliyor. Burada bir kesinlik yok ama yine de önceki yaşanmışlıkları düşünerek diyorsunuz ki demek ki biz bu yarım saati Allah'ın izniyle yaşayacağız. Sizlerle bizler arasında cümleler bir köprü oluyor, kurduğumuz cümleler. Biraz tabii ki ne oluyor ayrıca? Sadece bu cümleleri biz kuruyoruz. Sizlerden de gelen şeyler var elbette ama bunların sayısının çoğalmasını istiyoruz ki bir etkileşim meydana gelsin. O etkileşim olunca insan, belki boşluğa konuşmuyoruz, muhakkak ki konuşmuyoruz ama yine de sayısal anlamda daha çok insana ulaşabilirsek bizler için çok daha önemli olur. Belki de kuracağımız cümleler bizi işte dinleyen sayısının çoğalmasıyla birlikte daha da nitelikli hale gelebilir. Böyle bir kesinlik yok ama bu bize bizi daha doğrusu motorize eden bir güç haline dönüşebilir. Ne dersiniz? Böyle düşünüyorum tabii ki, yani böyle düşünmek, düşünmemek için hiçbir neden yok. Fakat düşünmek için de hiçbir neden yok. İşte biraz felsefe böyle bir şey değil mi yani? Şimdi düşünmek için bir neden var mı yok mu böyle düşünmek için? Var mı yok mu? Arasına gidip gelebiliriz. Var tabii ki, yani bunu açtığımızda birçok şey söyleyebiliriz. Yok tabii ki de diyebiliriz. Ama biz ikisinin arasında bir şey söyleyelim. Biz belirleyeceğiz çünkü bunu. Aramızda etkileşim olabilmesi için bizlere yazabilirsiniz artık bu süreç itibariyle. Türkçenin Sesi Radyosu'ndan şu an yazabilirsiniz veya bu an sonrasında yazabilirsiniz. Belki bir sonraki programımızda sizin yazdıklarınız münasebetiyle kurabileceğimiz cümleler daha iyi bir noktaya gidebilir. Öyle düşünüyorum. İnşallah öyle olur. Türkçenin Sesi Radyosu 10 Ocak itibariyle yeni bir yayın anlayışıyla çok farklı ve canlı programlarla sizlerle beraber olmaya çalışıyor ve bir FM bandında olması gereken tüm programları neredeyse icra etmeye çalışıyor. Neredeyse diyorum tabii ki. Bu kadromuzla elimizden geldiği kadar, yani kısıtlı belki imkanlarla yapılabileceğin en iyisini yapmaya gayret ediyor. Samimiyetle faaliyetlerini icra ediyor umuyorum. Sizler tarafından da kısa sürede takdir edilebilecek bir noktaya taşırız bunu. Önemli tabii ki bu. O yüzden etkileşime kıymet veriyoruz. İsteriz ki sesimizin bir aksi sedası olsun. Yok anlamında söylemiyorum, az önceki felsefeden yola çıkarak. Ama daha etkin hale gelebilmesi için karşılıklı bir şeyler yapmamız lazım. İnanınız, yani bu anlamda buraya böyle canı gönülden şu programları icra edebilmek için canı gönülden geldiğimizi ve icra ettiğimizi söyleyebiliriz. Bunda hiçbir çekincemiz yok. Elimizden geldiği kadar doğru cümleler kurabilmek, ki bu bizim için, benim için, Türkçenin Sesi Radyosu için önemli bir konu. Doğru cümleler kurabilmek ve bir niteliğe kavuşabilmek. O nitelikte Türkçenin Sesi Radyosu'nun adının hep böyle doğruluklarla, güzelliklerle anılmasını sağlayabilmek. Yaptığımız programlarda bunlara yönelik. Öyleyse ben sizleri fazla ne yapayım, var mı yok mu sorusuyla yormadan, bugün aklıma Sebebi Telif geldi. İsmet Özel'in unutulmayan bir şiiri. Dilerseniz onu sizlerle paylaşayım. Ardından konuşma imkanımız olabilir belki. Buyurun, sizler armağan edeyim. Dinleyin.

Başkalarının aşkıyla başlıyor hayatımız. Yaprakla yağmurun aşkı mesela. Kim olsa serpilen coşturuyor bizi. İmreniyoruz başkalarının mahvına. Yağmuru mahvoluyor çarparak. Kendini parçalıyor maşukunun açılan kıvrımında. Yaprak dirim irkiliyor nazlı ve mağrur. Silkiniyor vuran her damlayla. Başkalarının aşkıyla başlıyor hayatımız. Bakıp başkasının başkayla kurduğu bağlantıya, aşka dair diyoruz ilk anı bu olmalı. İlk önce damarlarımızda duyuyoruz çığaltısını uzak iklimlerin. Kokusu gitmediğimiz şehirlerin önceden bir baş dönmesiyle kabarıyor hafızamızda. Sonra ayrılıklar düşüne dalıyoruz. Bize ait olan ne kadar uzakta.

Başkalarının aşkıyla başlıyor hayatımız. Başkalarının düşünceleriyle değil. Üstümde yıldızlı gök demişti Königsberg'li. İçerimde ahlak yasası. Yasa mı?

kimin için, neyi berkitir yasa? İster gözünü hoştur, istersen tetiği çek. İdam mangasındasın içinde yasa varsa. Girmem, girmedim mangalara. Yer etmedi bir adalet duygusu içimde benim. Çünkü ben ömrümce adle boyun eğdim. Yıldızlı gökten bana soracak olursanız kösnüdüm ona karşı. Onu hep altımda istedim. Başkalarının aşkıyla başlıyor hayatımız ve devam ediyor başkalarının hınçlarıyla. Düşmanı gösteriyorlar, ona saldırıyoruz. Siz gidin artık, düşman dağıldı dedikleri bir anda anlaşılıyor. Baştan beri bütün yenik düşenlerle aynı kışlaktaymışız. İncecik yas dumanı herkese ulaşıyor. Sevinç günlerine hür yağ doluştuğumuzda tek başınayız. Diyorum, hepimizin bir gizli adı olsa gerek. Belki çocuk ve ihtiyar, belki kadın ve erkek. Hepimiz, her birimiz gizli bir isimle adaşız. Yoksa şimdiye kadar hesapların tutması lazımdı. Hayatımıza kendi adımızla başlardık. Bilmediğimiz bu isim, hesaptaki bu açık. Belki dilimi çözer, aşkımı başlatırım. Aşk, yazılmamış olsa bile adımın üstüne, adımı aşkın üstüne kendim yazarım.

Üzerine konuşulacak bir şiir okuduk. Sebebi telif, şiir İsmet Özel'in unutulmayan şiirlerinden biri. Güzel cümleler var tabii ki içinde. Başkalarının aşkıyla başlıyor mu gerçekten hayatımız? Gerçi Yaprak'la Yağmur'un aşkını söylemiş. Yani biraz daha şey davranmış. Daha efendim Yaprak'la Yağmur'dan ziyade başkalarının aşkıyla başlayan hayatlar da söz konusu. Yine başkalarının aşkıyla başlıyor hayatımız derken başkalarının düşünceleriyle başlamadığımızı da söylemiş. Oysa ki başkalarının düşünceleriyle de başlıyor hayatımız. Ve başkalarının hınçlarıyla da sürüyor hayatımız. Düşman tanımları, düşmanın gösterilmesi, ona saldırılması, sonra gidin denmesi. Baktığımızda bu anlamda her şeyi bizlerden daha iyi bilen bir, bildiğini zanneden bir üst akıl var demek ki dünyada, yeryüzünde. Böyle bakabiliriz konuya. Onlar her şeyi bizden çok çok iyi biliyorlar. Oysa ki tüm yeryüzündeki açlık, sefalet, savaş, her şeyin müsebbibi, yani sebebi telif diyor ya, sebebi, onlar olsa gerektir. Ama buna rağmen onlar bizlerden çok çok çok daha iyi şeyler biliyorlar. Ve yeryüzünün kana bulanması, yeryüzünün günden güne daha da yaşanması zor olan bir yere dönüşmesinde sanki hiç değil katkıları, müsebbibi, sorumluları değillermiş gibi davranmaları da üst aklın, bugün siyasetin de değil mi gelip dayandığı nokta odur. Üst akıl diye tanımlanan bir şey vardır, ifade edilen. Üst akıl deyince de insanlar ne olduğunu anlarlar aslında bunun. Belki çok tarif edemezler ama neticede bütün bu olumsuzlukların müsebbibi onlardır. Bir anlamda bir hayalet, bir heyula gibi bir şey midir diye düşünecek olursanız aslında öyle değildir. Çok görünmemeleri, işlerini bilmelerinden kaynaklanmaktadır. İşlerini çok iyi bilirler, kendileri görünmezler ve daha çok maşa tekniğiyle çalışırlar yeryüzünün her yerinde. Bu anlamda yeryüzünün o mazlum halkları da başkalarının savaşlarını vermeye çalışırlar genelde. Garip olan da budur işte. Başkalarının hınçlanması gereken konularla hınçlanırlar. İnsanların böyle bir dilim ekmeğe muhtaç edilmesi sonuç itibariyle her şeyi yapabilecek bir noktada yaşamasına sebebiyet verebilir, vermiştir de. Belki de bunu isterler, bunu özlerler. Bunu da yapıyorlar zaten. Başkalarının aşkıyla başlarken hayatımız, başkalarının hınçlarıyla devam ederken, sonra tek başına olduğumuzu gördüğümüzde, duyduğumuz his nasıl bir hisse burada o anlatılmaya çalışılmış. Yenilmek olgusu üzerinden kimdir zaten kazanan? Yenilmek ve kazanmak arasındaki büyük bir uçurum var olduğu düşünülür ama kazanan her an yenilmeye, yenilen her an kazanmaya taliptir. Bu böyledir. Hayat böyle bir ne gösterir bize? Bir yoğunluk gösterir. Bu yoğunluk değerli dinleyicilerimiz, sevgili insanlar, o hercümerçli diye nitelendirdiğimiz, bizim çok da anlayamadığımız teknikle alır götürür. Bazen öyledir, bazen böyledir. Öyleyse burada bir kesinlik söz konusu mudur? Bazen öyle, bazen böyle oluşu bir kesinliktir. Onun dışında kesinliğe takılıp kalmamak lazım. Bu şiir tabii bunları hatırlattı ama başka bir dönemde okusak belki başka şeyler hatırlatacak ve öyle bu hatırlattığı şeylerde kalacağız biz. Bugün bunları hatırlatıyorsa yarın da aynı şeyler hatırlatacak diye bir kaide yok. Öyleyse biraz da hani kaideler etrafında değil de biraz daha hür düşünmeye teşvik edebiliriz birbirimizi. Bu böyledir demekten ziyade bu böyle olabilir demek daha doğru olsa gerektir. Öyleyse baştan beri bütün yenik düşenlerle aynı kışlakta olduğumuz, bu anlamda yenilgiye yüklenen mistik bir atmosfer de var burada. Baktığımızda aslında kazanmaya da yükleniyor aynı şey. Kazanmak ve yenilmek. Aslında birçok kaybın kazanç olduğunu, birçok kazancın da kayıp olduğunu söyleyebiliriz. Böyle bir

İkilem gibi, paradoks gibi ama öyle değil. Gerçekten de hakkaniyetle almadığınız bir ödül aslında bir kayıptır. Sizi boş yere şişmenizi, şişirilmesini sağlar. Hak ettiğiniz bir ödülün de size verilmemesi belki daha büyüklerini kazanmanıza vesile olur. Şimdi baktığınızda hangisi kazançtır, hangisi kayıptır diye sormak gerekmez mi? Gerekir. Biz de o soruyu sorduk ve artık programımızın da yavaş yavaş sonuna geldik. Sizlere güzel bir eserle veda edelim. Sebebi Telif şiirinin şairine saygılarımızı sunalım sevgili İsmet Özel'e. Halen yaşayan ve dimağı, ruhu açık olan güzel bir şahsiyet. Gerçekten de Türk şiirinde hayranlılık uyandıran bir üsluba doğru, yani son dönemde belki de abartmayalım belki ama bir benzeri olmayan, benzersiz anlamında söylemiyorum, onun gibi kendi motiflerini oluşturan, kendi biçimini oluşturan bir şair çıkmış mıdır? Belki çıkmıştır ama belki henüz tanınmamıştır. Çıkacaktır da bundan sonra. Çünkü sanat filan dediğimizde hep böyle eskilere gideriz. En azından 19. yüzyıldan, 18. yüzyıldan başlar gerilere doğru gideriz. Günümüze sanki çok tekabül etmemiş gibidir sanat. İşte şiir sanatının, İsmet Özel'in geride bu son dönemde Sezai Karakoç'tan sonra belki de anabileceğimiz ender şahsiyetlerden biridir. Böylece bugünlük programımızın sonuna girelim. Hafta içi her gün sizlerle birlikte olacağız, olmaya çalışıyoruz elimizden geldiği kadar. Bu birlikte olmaklığımızın sonucunda da inşallah güzellikler umuyoruz. Dileriz öyle olur. Var mı bizden bir isteğiniz? Bugünlük böyle olsun. Yarın inşallah yine devam ederiz. Oldu mu? Oldu. Peki son eserimizi de sizlere armağan ediyoruz. Güzel bir şarkıyla veda ediyoruz. Hoşçakalınız. Kendinize iyi bakınız. Allah'a emanet olunuz. Eyvallah.

0: Gecenin rengi. Sesimizi duyuyor musunuz? Gece ve hüzün.
1: Hüzün ve tatlı bir tebessüm.
0: Duygu namına ne varsa
1: tüm yoğunluğuyla
0: sevgiyle,
1: aşkla. Gecenin rengi.

Hoş bilsen de, bilmesen de, yara biri içinde bu yollardan geçecek. Kazı

Değerli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimize selamlarımızı ve sevgilerimizi iletiyoruz. Bugün yine sizlere bölgemizde yer alan önemli haberler ve gelişmeleri haber merkezimizin hazırlamış olduğu haberleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz.

Bakan Güler, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu ile bir araya geldi. Türkiye Cumhuriyeti Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Ankara'da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğrul

Lübnan Cumhurbaşkanı Avni'nin Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bölgesel istikrar övgüsü. Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Tan, Türkiye Cumhuriyeti ziyaretinin son derece verimli geçtiğini söyledi. Aoun, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Lübnan ve Suriye'nin istikrarına verdiği önemi bizzat gördüğünü belirtti. Erdoğan'ın ekonomik ortaklık konusunda da açık bir tutum sergilediğini ifade eden Aoun, Birleşmiş Milletler Lübnan geçici görev gücünün görev süresinin uzatılması konusunda Türkiye Cumhuriyeti'nden destek istediğini ve Erdoğan'ın bu konuda çalışma sözü verdiğini açıkladı.

Ailelilerin gönüllü dönüşünde yeni dönem. Türkiye Cumhuriyeti ile Uluslararası Göç Örgütü Suriyelilerin gönüllü geri dönüşü için yeni bir yol haritası hazırlıyor. Yeni modelde destek sınır kapısında sona ermeyecek. Dönmek isteyenlere seyahat belgeleri, sağlık hizmetleri ve ulaşım desteği sağlanacak. Suriye'ye ulaşanların karşılanması, gidecekleri şehirlere ulaştırılması ve uyum süreçleri de takip edilecek. Çalışmayla ayrıca kimlik, nüfus kaydı ve tapu sorunlarının çözülmesi, geri dönenlerin istihdam ve mesleki eğitim imkanlarına erişerek Suriye'de kalıcı bir yaşam kurmaları hedefleniyor.

istasyonu iki terörist etkisiz hale getirildi. Suriye'nin başkenti Şam kırsalındaki Seyide Zeynep bölgesinde DAEŞ'e yönelik operasyon düzenlendi. Suriye İç Güvenlik Güçleri saldırı hazırlığında olduğu belirtilen iki DAEŞ üyesini etkisiz hale getirdi. Çıkan çatışmada etkisiz hale getirilen kişilerin üzerinde patlayıcı düzenekler ve silahlar ele geçirildi. Şüphelilerin bir kamu kurumuna yönelik terör saldırısı hazırlığında olduklarının belirlendiği bildirildi.

Türkiye'ye 100 milyon dolarlık hibe. Dünya Bankası Suriye'nin finans sektörünü modernize etmek amacıyla 100 milyon dolarlık hibe sağlanmasını onayladı. Kaynakla bankacılık, dijital ödeme ve finans denetim altyapısının geliştirilmesi hedefleniyor. Proje kapsamında ayrıca Suriye Merkez Bankası'nın teknoloji ve siber güvenlik kapasitesi güçlendirilecek. Çalışmalarla en az 500 bin kişi ve işletmenin dijital ödemeleri aktif kullanması amaçlanıyor.

Suriye ve Suudi Arabistan enerji işbirliğini görüştü. Suriye ve Suudi Arabistan enerji alanındaki işbirliği imkanlarını görüştü. Şam'daki görüşmede elektrik sektörünün geliştirilmesi, enerji şebekesinin güçlendirilmesi ve yenilebilir enerji

Fransa'dan Suriye'ye iade edilen tarihi eserler başkent Şam'da düzenlenen yaz festivalinde sergilendi. Şam Kalesi'ndeki taht salonunda Palmira'ya ait mezar heykelleri, kabartmalı yazılar ve Roma döneminden çeşitli eserler ziyaretçilerin beğenisine sunuldu. Yaklaşık 15 yıl önce kaçırılan eserler Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Şam ziyaretiyle eş zamanlı olarak Suriye'ye iade edilmişti. Eserler Suriyelilerden yoğun ilgi gördü.

İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, Amerika Birleşik Devletleri ile mutabakatın uygulanmasını desteklediklerini söyledi. İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan, Amerika Birleşik Devletleri ile 14 Haziran'da varılan mutabakatın uygulanmasını desteklediklerini söyledi. Pezeşkiyan, diplomatik sürece açık olduklarını ancak savaş durumunda da geri adım atmayacaklarını belirtti. İran Cumhurbaşkanı ayrıca hükümet ile silahlı kuvvetler arasında Amerika Birleşik Devletleri ile mutabakat konusunda tam bir uyum olduğunu ifade etti.

yurtfm.org ve yurtfm Facebook sosyal platformlarımız üzerinden de bizleri takip edebilir ve 97.8 yurtfm frekansımızdan da bizleri dinleyebilirsiniz. Bizlere kulak veren tüm 97.8 MHz yurtfm dinleyicilerimize teşekkürlerimizi sunarız.

Ben seni öyle çok sevdim ki, gökyüzünden güneşi söküp göz bebeklerini iliştirecek kadar sevdim. Ben seni öyle çok sevdim ki, yıldızları gökyüzünden koparıp her bir saç teline iliştirecek kadar sevdim. Ben seni öyle çok, öyle çok sevdim ki, tüm zamanların aşklarını kalplerinde söküp göğüs kafesine yerleştirecek kadar sevdim. Ben seni öyle çok sevdim ki, tüm aşıkların gözlerinden bakışlarını çalıp gözlerine yerleştirecek kadar sevdim.

Tanrı'yla sevdim. Ben seni öyle çok sevdim ki. Bulutundan ayrılan bir yağmur damlasının berraklığıyla sevdim. Ben seni öyle çok sevdim ki. Nefesimin içinden çıkan sana aşkı bile aşık edecek kadar sevdim. Ben seni öyle çok sevdim ki, öyle çok.

cebinde yok parası. Bafradır Bitlis tırıcık arası. Yüreğindedir, ciğerindedir yarası, yarası. Altı çocuk büyütmüş, bir işçi maaşıyla. Odam, ah odam, o adam gibi adam. Benim babam, benim babam, benim babam. Hey hey hey hey. Ağlama benim babam, ağlama naçarı babam.

0: açar babam, Allah büyüktür babam. Hey.
1: Benim babam mert adamdı. Mangal gibi yüreği, yufka gibi kalbi vardı. Hayatım boyunca ona yazandım, fedakardı. Bir dikili ağacı olmadı belki ama kendisi onuruyla yaşamış koskoca bir çınardı. Üstümdeki kol kanat, sırtımı yasladığım dağ gibiydi. Ben babamın oğluyum. Tepeden tırnağa, tepeden tırnağa Anadolu'yum, Anadolu'yum, Anadolu'yum.

Değerli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimize selamlarımızı ve sevgilerimizi iletiyoruz. Bugün yine sizlere bölgemizde yer alan önemli haberler ve gelişmeleri, haber merkezimizin hazırlamış olduğu haberleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz.

Bakan Güler, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Ertuğrul Oğlu ile bir araya geldi. Türkiye Cumhuriyeti Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Ankara'da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğrul

Lübnan Cumhurbaşkanı Avni'den Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bölgesel istikrar övgüsü. Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Tan, Türkiye Cumhuriyeti ziyaretinin son derece verimli geçtiğini söyledi. Aoun, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Lübnan ve Suriye'nin istikrarına verdiği önemi bizzat gördüğünü belirtti. Erdoğan'ın ekonomik ortaklık konusunda da açık bir tutum sergilediğini ifade eden Aoun, Birleşmiş Milletler Lübnan geçici görev gücünün görev süresinin uzatılması konusunda Türkiye Cumhuriyeti'nden destek istediğini ve Erdoğan'ın bu konuda çalışma sözü verdiğini açıkladı.

Suriyelilerin gönüllü dönüşünde yeni dönem. Türkiye Cumhuriyeti ile Uluslararası Göç Örgütü Suriyelilerin gönüllü geri dönüşü için yeni bir yol haritası hazırlıyor. Yeni modelde destek sınır kapısında sona ermeyecek. Dönmek isteyenlere seyahat belgeleri, sağlık hizmetleri ve ulaşım desteği sağlanacak. Suriye'ye ulaşanların karşılanması, gidecekleri şehirlere ulaştırılması ve uyum süreçleri de takip edilecek. Çalışmayla ayrıca kimlik, nüfus kaydı ve tapu sorunlarının çözülmesi, geri dönenlerin istihdam ve mesleki eğitim imkanlarına erişerek Suriye'de kalıcı bir yaşam kurmaları hedefleniyor.

onu iki terörist etkisiz hale getirildi. Suriye'nin başkenti Şam kırsalındaki Seyyide Zeynep bölgesinde DAEŞ'e yönelik operasyon düzenlendi. Suriye İç Güvenlik Güçleri saldırı hazırlığında olduğu belirtilen iki DAEŞ üyesini etkisiz hale getirdi. Çıkan çatışmada etkisiz hale getirilen kişilerin üzerinde patlayıcı düzenekler ve silahlar ele geçirildi. Şüphelilerin bir kamu kurumuna yönelik terör saldırısı hazırlığında olduklarının belirlendiği bildirildi.

100 milyon dolarlık hibe. Dünya Bankası Suriye'nin finans sektörünü modernize etmek amacıyla 100 milyon dolarlık hibe sağlanmasını onayladı. Kaynakla bankacılık, dijital ödeme ve finans denetim altyapısının geliştirilmesi hedefleniyor. Proje kapsamında ayrıca Suriye Merkez Bankası'nın teknoloji ve siber güvenlik kapasitesi güçlendirilecek. Çalışmalarla en az 500 bin kişi ve işletmenin dijital ödemeleri aktif kullanması amaçlanıyor.

Suriye ve Suudi Arabistan enerji işbirliğini görüştü. Suriye ve Suudi Arabistan enerji alanındaki işbirliği imkanlarını görüştü. Şam'daki görüşmede elektrik sektörünün geliştirilmesi, enerji şebekesinin güçlendirilmesi ve yenilebilir enerji kaynaklarının kullanımının artırılması ele alındı. Taraflar enerji sektöründeki ortaklıkların güçlendirilmesi ve kalkınma planlarının desteklenmesi konusunda mutabık kaldı.

Fransa'dan iade edilen tarihi eserler Şam Kalesi'nde sergilendi. Fransa'dan Suriye'ye iade edilen tarihi eserler başkent Şam'da düzenlenen yaz festivalinde sergilendi. Şam Kalesi'ndeki taht salonunda Palmira'ya ait mezar heykelleri, kabartmalı yazılar ve Roma döneminden çeşitli eserler ziyaretçilerin beğenisine sunuldu. Yaklaşık 15 yıl önce kaçırılan eserler Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Şam ziyaretiyle eş zamanlı olarak Suriye'ye iade edilmişti. Eserler Suriyelilerden yoğun ilgi gördü.

İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, Amerika Birleşik Devletleri ile mütabakatın uygulanmasını desteklediklerini söyledi. İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan, Amerika Birleşik Devletleri ile 14 Haziran'da varılan mütabakatın uygulanmasını desteklediklerini söyledi. Pezeşkiyan, diplomatik sürece açık olduklarını ancak savaş durumunda da geri adım atmayacaklarını belirtti. İran Cumhurbaşkanı ayrıca hükümet ile silahlı kuvvetler arasında Amerika Birleşik Devletleri ile mütabakat konusunda tam bir uyum olduğunu ifade etti.

yurtfm.org ve yurtfm Facebook sosyal platformlarımız üzerinden de bizleri takip edebilir ve 97.8 yurtfm frekansımızdan da bizleri dinleyebilirsiniz. Bizlere kulak veren tüm 97.8 MHz yurtfm dinleyicilerimize teşekkürlerimizi sunarız.

Değerli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimize selamlarımızı ve sevgilerimizi iletiyoruz. Bugün yine sizlere bölgemizde yer alan önemli haberler ve gelişmeleri, haber merkezimizin hazırlamış olduğu haberleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz.

Bakan Güler, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu ile bir araya geldi. Türkiye Cumhuriyeti Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Ankara'da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğrul

Lübnan Cumhurbaşkanı Avni'den Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bölgesel istikrar övgüsü. Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Tam, Türkiye Cumhuriyeti ziyaretinin son derece verimli geçtiğini söyledi. Aoun, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Lübnan ve Suriye'nin istikrarına verdiği önemi bizzat gördüğünü belirtti. Erdoğan'ın ekonomik ortaklık konusunda da açık bir tutum sergilediğini ifade eden Aoun, Birleşmiş Milletler Lübnan geçici görev gücünün görev süresinin uzatılması konusunda Türkiye Cumhuriyeti'nden destek istediğini ve Erdoğan'ın bu konuda çalışma sözü verdiğini açıkladı.

geri dönüşü için yeni bir yol haritası hazırlıyor. Yeni modelde destek sınır kapısında sona ermeyecek. Dönmek isteyenlere seyahat belgeleri, sağlık hizmetleri ve ulaşım desteği sağlanacak. Suriye'ye ulaşanların karşılanması, gidecekleri şehirlere ulaştırılması ve uyum süreçleri de takip edilecek. Çalışmayla ayrıca kimlik, nüfus kaydı ve tapu sorunlarının çözülmesi, geri dönenlerin istihdam ve mesleki eğitim imkanlarına erişerek Suriye'de kalıcı bir yaşam kurmaları hedefleniyor.

istasyonu iki terörist etkisiz hale getirildi. Suriye'nin başkenti Şam kırsalındaki Seyide Zeynep bölgesinde DAEŞ'e yönelik operasyon düzenlendi. Suriye İç Güvenlik Güçleri saldırı hazırlığında olduğu belirtilen iki DAEŞ üyesini etkisiz hale getirdi. Çıkan çatışmada etkisiz hale getirilen kişilerin üzerinde patlayıcı düzenekler ve silahlar ele geçirildi. Şüphelilerin bir kamu kurumuna yönelik terör saldırısı hazırlığında olduklarının belirlendiği bildirildi.

Türkiye'ye 100 milyon dolarlık hibe. Dünya Bankası Suriye'nin finans sektörünü modernize etmek amacıyla 100 milyon dolarlık hibe sağlanmasını onayladı. Kaynakla bankacılık, dijital ödeme ve finans denetim altyapısının geliştirilmesi hedefleniyor. Proje kapsamında ayrıca Suriye Merkez Bankası'nın teknoloji ve siber güvenlik kapasitesi güçlendirilecek. Çalışmalarla en az 500 bin kişi ve işletmenin dijital ödemeleri aktif kullanması amaçlanıyor.

Erdoğan enerji işbirliğini görüştü. Suriye ve Suudi Arabistan enerji alanındaki işbirliği imkanlarını görüştü. Şam'daki görüşmede elektrik sektörünün geliştirilmesi, enerji şebekesinin güçlendirilmesi ve yenilebilir enerji

Kralcılar Şam Kalesi'nde sergilendi. Fransa'dan Suriye'ye iade edilen tarihi eserler başkent Şam'da düzenlenen yaz festivalinde sergilendi. Şam Kalesi'ndeki taht salonunda Palmira'ya ait mezar heykelleri, kabartmalı yazılar ve Roma döneminden çeşitli eserler ziyaretçilerin beğenisine sunuldu. Yaklaşık 15 yıl önce kaçırılan eserler Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Şam ziyaretiyle eş zamanlı olarak Suriye'ye iade edilmişti. Eserler Suriyelilerden yoğun ilgi gördü.

İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, Amerika Birleşik Devletleri ile mütabakatın uygulanmasını desteklediklerini söyledi. İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan, Amerika Birleşik Devletleri ile 14 Haziran'da varılan mütabakatın uygulanmasını desteklediklerini söyledi. Pezeşkiyan, diplomatik süreçte

olduklarını ancak savaş durumunda da geri adım atmayacaklarını belirtti. İran Cumhurbaşkanı ayrıca hükümet ile silahlı kuvvetler arasında Amerika Birleşik Devletleri ile mütabakat konusunda tam bir uyum olduğunu ifade etti.

yurtfm.org ve yurtfm Facebook sosyal platformlarımız üzerinden de bizleri takip edebilir ve 97.8 yurtfm frekansımızdan da bizleri dinleyebilirsiniz. Bizlere kulak veren tüm 97.8 MHz yurtfm dinleyicilerimize teşekkürlerimizi sunarız.

0: 100 Türk Edebiyatçısı.
1: Reşat Nuri Güntekin.

0: Merhaba sevgili dinleyenler. Tanınmış, kendi alanında ustalığını verdiği eserlerle kanıtlamış yazarlarımızın hayat hikayelerini ve edebiyata bakışlarını eserlerinden de örnekler vererek hazırladığımız 100 Türk Edebiyatçısı adlı programımızda karşınızdayız.
1: Bugünkü edebiyatçımız 25 Kasım 1889'da İstanbul'da doğan, hepimizin tanıyıp sevdiği roman, hikaye ve oyun yazarı Reşat Nuri Güntekin. Askeri doktor Nuri Bey ile Erzurum valisi Yaver Paşa'nın kızı Lütfiye Hanım'ın oğlu. İlk öğrenimine Çanakkale'de başladı. İptidayı bitirdikten sonra 1,5 yıl kadar idadiye devam etti. Bir süre Frerler Okulu'nda öğrenim gördükten sonra sınavla girdiği Darülfünun'un Edebiyat Şubesini 1912'de bitirdi. 1913'te Bursa Sultanisi Orta Kısmına Fransızca öğretmeni olarak atandı. 1913 yılından itibaren İstanbul Erkek Lisesi, Çamlıca Lisesi, Kabataş Lisesi, Galatasaray Lisesi ve Erenköy Kız Lisesi başta olmak üzere çeşitli okullarda öğretmen ve idareci olarak görev aldı.
0: Reşat Nuri, 1927'de atandığı Maarif Müfettişliği görevini milletvekili seçildiği 1939'a kadar aralıksız sürdürdü. Bu arada dil heyetindeki çalışmalara katıldı. 1939-46 yılları arasında Çanakkale milletvekili olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bulundu. 1947'de Memleket Gazetesi'ni çıkardı. 1950'de UNESCO Türkiye Temsilciliği ve Öğrenci Müfettişliği göreviyle Paris'e gitti. 1954 yılında emekliye ayrıldı.
1: Bir süre İstanbul Şehir Tiyatroları Edebi Heyeti üyeliği yapan Reşat Nuri Güntekin, yakalandığı akciğer kanserinin tedavisi için gittiği Londra'da 7 Aralık 1956'da öldü.

0: Hepimizin Çalı Kuşu romanıyla adını özdeşleştirdiğimiz Reşat Nuri'nin portresini ustalıkla çizer Hakkı Süha Gezgin. Parlak gözleri, alnına doğru taranmış kısa saçları, göz kenarlarını silinmez kırışıklıklar içinde bırakan daimi gülüşü, onun etrafında sıcak, alımlı bir hava dalgalandırır. Ufak tefek, etsiz yağsız bir vücut, buğdaydan ziyade esmere yakın bir ten, bebek hareketlerini andıran kımıldanışlar, nazik, tatlı bir ses, öyle bir ses ki dinlerken inanmak ihtiyacını duyarsınız.
1: Edebiyat Hayatı'na Diken dergisinde çıkan Eski Ahbap adlı öyküyle 1918'de giren Reşat Nuri, geniş bir kitaplığa sahip aydın bir babanın oğlu olarak edebiyata olan ilgisini aile çevresinde kazanmıştır öncelikle.
0: Yazarımız çocukluk günlerinden başlayarak Lalası'nın anlattığı masalların, Muallim Naci'nin şiirlerinin ve Halit Ziya'nın öykü ve romanlarının edebiyatı sevmesinde çok önemli bir rol oynadığını ve kendisini derinden etkilediğini şöyle hatırlar. Çanakkale'de kış gecelerinde komşu hanımların okur yazarları toplanarak roman okurdu. Fatma Aliye Hanım'ın Udi diye bir romanını okumuşlardı. O kitabı o vakitten beri görmediğim halde bütün teferruatıyla ve hayatımda tanıdığım büyük bir zevk ve heyecanla hatırlarım ki bende büyük bir tesir yapmış.
1: Tiyatroya olan düşkünlüğü de çocukluk yıllarına rastlar. Temaşa haftaları başlığıyla tiyatro eleştirileri yazmaya başlar. Bu dönemde gazete ve dergilerde bazen takma isimlerle uyarlama, telif oyunlar ve hikayeler yayımlar Reşat Nuri. Bursa hatıralarına dayanan Harabelerin Çiçeği adlı romanı Cemil Nimet adıyla Zaman gazetesinde tefrika edildi. Bunu kendi adıyla yayımladığı Gizli El izledi.
0: Fransızcadan uyarladığı Bahar Hastalığı, Bir Donanma Gecesi ve bazı oyunları hem yeni sahnede hem de Darübedai'de oynandı. Kelebek adlı mizah dergisini çıkardı. Sonraki yıllarda öykü, roman, piyes, makale türünde birçok eser veren Reşat Nuri'nin asıl tanınması Vakit Gazetesi'nde tefrika edilen Çalı Kuşu adlı romanıyla oldu.
1: Özellikle Çalı Kuşu romanının yayımlanmasından sonra halk arasında büyük bir ilgi ve beğeniyle izlenen Reşat Nuri, 2. Abdülhamit devrinden çok partili demokrasiye kadar Türkiye'nin en bunalımlı dönemlerini yaşamış, bu bunalımın Türk insanı ve toplumu üzerindeki etkilerini başarıyla yansıtmış bir yazardır.
0: Kullandığı günlük konuşma diliyle geniş bir okuyucuya sahip olan Reşat Nuri, yazdığı eserlerin oluşumunu şöyle anlatır. Hiçbir zaman derhal mevzunun planını yapıp yazmaya başladığım vaki değildir. Bulduğum mevzuyu zihnimde bir köşeye atarım. Onu franca lamuru gibi kendi kendine kabarması için uzun müddet bırakırım. Çok defa aradan birçok senelerin geçtiği vakidir. Romanın sonunu nasıl bitireceğimi tayin etmeden yazıya başlamam. Evvela bir umumi şema yaparım. Ortada şahıslar ekseriya hüviyetlerini değiştirirler. Evvelce hiç düşünmediğim vakalar, yeni şahıslar gelir. Böyle çala kalem bir müsvedde yaparım. Sonra ikinci müsveddeye başlarım. Bu birincinin rötuşudur. Romanın asıl yazılışıdır.
1: Eserlerinde orta sınıftan insanların bakış açılarından yola çıkar ve bu insanların sesini duyurmaya çalışır Reşat Nuri Güntekin. Sevgi, şefkat, hoşgörü, bağışlama, roman ve oyunlarını besleyen temalardır. Reşat Nuri'nin eserlerindeki kişiler toplumsal gerçeklere parmak basan, çatışan, toplum için olumlu, yol gösterici niteliktedirler. Reşat Nuri'nin adıyla özdeşleşen Çalı Kuşu romanındaki Feride, yalnız öğrencilerini değil, tüm çevresini aydınlatmaya çalışan, onlara yararlı olmayı görev sayan genç öğretmenlerdendir. Onlar, Anadolu insanı

Eserin dil öncesi ortaya çıkış serüvenini anlatan bu açıklamayı değerlendirirken Birol Emil, Güntekin'in romanlarından yalnızca Dudaktan Kalbe, Yeşil Gece, Yaprak Dökümü, Kızılcık Dalları, Eski Hastalık, Değirmen ve Kan Davası anlatımını romancısının ağzından verildiğini, kalan romanlarınsa asıl kişilerin ağzından bir nevi sözlü hatırat yahut günlük biçiminde kaleme alındığını söyler. Yalnızca Bir Kadın Düşmanı mektup biçiminde yazılmıştır. Reşat Nuri'nin eserlerinden en çok üzerinde düşünülen romanı kuşkusuz Çalı Kuşu'dur. Önce İstanbul Kızı adıyla dört perdelik bir oyun olarak yazılan ve Darül Bedai'de oynanması reddedilince romana dönüştürülen eser, Cumhuriyet'in ilk yıllarında okuyan gençliğin el kitabı olmuştur. Güntekin'in asıl tanınması, ününün bütün Anadolu'ya yayılması, Vakit Gazetesi'nde tefrika edilen Çalı Kuşu romanıyla gerçekleşir. Cevat Dursunoğlu, cepheye giden her Türk subayının manevra sandığında bir çalı kuşu vardı der. Çalı Kuşu romanının kahramanı Feride, tayin edildiği Anadolu'nun unutulmuş köşelerinden biri olan okuldaki ilk gününü şöyle anlatır.

Geldiğimin ertesi günü derse başladım. Bu ilk gün hayatımın en unutulmaz bir hatırası gibi yaşayacak. Sabahleyin erkenden aşağıya inmiştim. Marif müdürünün büyük fedakarlıklarla teçdit ve ihya ettiği dershaneyi şimdi daha iyi görebiliyordum. Burası eski bir ahırdı. Yalnız zemine tahta döşemişler, pencerelerini genişleterek cam çerçeve takmışlardı. Ocak bacalarının içi gibi simsiyah görünen kaplamaların üstünde ters takılmış bir haritayla bir iskelet levhası, bir çiftlik ve yılan resmi sarkıyordu. Dershanenin sokak tarafındaki duvarının dibinde ahırdan kalma bir hayvan yemliği vardı ki bozmaya lüzum görmemişler, üstüne kocaman bir tahta kapak takarak bir nevi dolap haline getirmişlerdi. Çocuklar yemeklerini, kitaplarını, mektep için kırlardan getirdikleri çalı odununu buraya saklıyorlarmış.

0: Önceki dönemin edebi örneklerinden daha zengin bu anlatım ve roman tekniği ögeleri taşıyan Çalı Kuşu, psikolojik çözümlemeleri, Anadolu gerçeklerini yansıtmadaki ustalığı, içtenliğiyle dikkat çeker.
1: Çalı Kuşu'nun önemli bir yönü de dönemin havasına uygun oluşudur. Feride'nin kırık kalbiyle Anadolu'ya geçişine değinen Ahmet Hamdi Tanpınar, Anadolu mücadelesinin başladığı günlerde Anadolu'ya kaçış, eserin hudutlarını da aşıyordu. Romanın tefrika edildiği günleri benim gibi hatırlayanlar, onun nasıl sıcağı sıcağına o günlerde İstanbul'da esen havaya cevap verdiğini bilirler diyerek, romanın o günlerde uyandırdığı büyük ilginin altını çizer.
0: Çalı Kuşu romanının başarısının, Feride'nin içine girdiği taşra çevrelerinin ustalıkla anlatılmasında yattığını belirten Birol Emil ise, Feride'nin şahsiyetini ve hayatını manalı kılan romancının onu dolaştırdığı şehirler, kasabalar, köyler ve oraların her çeşit zihniyetten insanlarıdır tespitini yapar.
1: Reşat Nuri'nin Çalı Kuşu ve diğer eserleri sayesinde İstanbul sınırları içinde kapalı duran Türk edebiyatı Anadolu'ya açılabilmiştir.
0: Eserlerini günlük konuşma diliyle süssüz, yapmacıksız yazan Reşat Nuri için önemli bir diğer alanda tiyatrodur. Çocukluğundan ölümüne kadar hayatında önemli bir yere sahip olan tiyatronun iyi değerlendirildiğinde eğlenceden eğitime kadar kullanılacak vazgeçilmez bir araç olduğunu düşünür. Anadolu'da yaygın olan tülüat tiyatrolarının bu amaçta kullanılabileceğini söyler.
1: Reşat Nuri Güntekin'in Anadolu'da yaptığı gezilerin izlenimlerini yalın ve renkli bir anlatımla dile getirdiği Anadolu Notları adlı eserinde buluruz.
0: Mehmet Kaplan'ın öğretmenler ve memurların romancısı olarak nitelediği Reşat

0: Nuri Güntekin çok sayıda eser veren yazarlarımızdandır. Eserlerinden bazıları Çalıkuşu, Damga, Dudaktan Kalbe, Yeşil Gece, Akşam Güneşi, Yaprak Dökümü, Kızılcık Dalları, Gökyüzü, Eski Hastalık, Kavak Yerleri, Değirmen, Miskinler Tekkesi, Balıkesir Muhasebecisi ve Anadolu Notları'dır.
1: Sizlere Reşat Nuri Güntekin'i tanıtmaya çalıştık sevgili dinleyenler.
0: Hepinize şiirle, hikayeyle, romanla dolu güzel günler diliyoruz. Bir başka Yüz Türk Edebiyatçısı programında buluşmak umuduyla esen kalın.
2: Bu program Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanmıştır.
3: Yüz Türk Edebiyatçısı programının ses ve etkinlik dosyasına internet sitemizdeki Türkçe Öğreniyorum bölümünden ulaşabilirsiniz.
4: Yunus Emre Enstitüsü sundu.

Değerli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimize selamlarımızı ve sevgilerimizi iletiyoruz. Bugün yine sizlere bölgemizde yer alan önemli haberler ve gelişmeleri haber merkezimizin hazırlamış olduğu haberleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz.

Bakan Güler, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu ile bir araya geldi. Türkiye Cumhuriyeti Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Ankara'da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğrul

Lübnan Cumhurbaşkanı Avni'den Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bölgesel istikrar övgüsü. Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Tam, Türkiye Cumhuriyeti ziyaretinin son derece verimli geçtiğini söyledi. Aoun, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Lübnan ve Suriye'nin istikrarına verdiği önemi bizzat gördüğünü belirtti. Erdoğan'ın ekonomik ortaklık konusunda da açık bir tutum sergilediğini ifade eden Aoun, Birleşmiş Milletler Lübnan geçici görev gücünün görev süresinin uzatılması konusunda Türkiye Cumhuriyeti'nden destek istediğini ve Erdoğan'ın bu konuda çalışma sözü verdiğini açıkladı.

Suriyelilerin gönüllü dönüşünde yeni dönem. Türkiye Cumhuriyeti ile Uluslararası Göç Örgütü Suriyelilerin gönüllü geri dönüşü için yeni bir yol haritası hazırlıyor. Yeni modelde destek sınır kapısında sona ermeyecek. Dönmek isteyenlere seyahat belgeleri, sağlık hizmetleri ve ulaşım desteği sağlanacak. Suriye'ye ulaşanların karşılanması, gidecekleri şehirlere ulaştırılması ve uyum süreçleri de takip edilecek. Çalışmayla ayrıca kimlik, nüfus kaydı ve tapu sorunlarının çözülmesi, geri dönenlerin istihdam ve mesleki eğitim imkanları

operasyonu iki terörist etkisiz hale getirildi. Suriye'nin başkenti Şam kırsalındaki Seyide Zeynep bölgesinde DAEŞ'e yönelik operasyon düzenlendi. Suriye İç Güvenlik Güçleri saldırı hazırlığında olduğu belirtilen iki DAEŞ üyesini etkisiz hale getirdi. Çıkan çatışmada etkisiz hale getirilen kişilerin üzerinde patlayıcı düzenekler ve silahlar ele geçirildi. Şüphelilerin bir kamu kurumuna yönelik terör saldırısı hazırlığında olduklarının belirlendiği bildirildi.

CIA'ye 100 milyon dolarlık hibe. Dünya Bankası Suriye'nin finans sektörünü modernize etmek amacıyla 100 milyon dolarlık hibe sağlanmasını onayladı. Kaynakla bankacılık, dijital ödeme ve finans denetim altyapısının geliştirilmesi hedefleniyor. Proje kapsamında ayrıca Suriye Merkez Bankası'nın teknoloji ve siber güvenlik kapasitesi güçlendirilecek. Çalışmalarla en az 500 bin kişi ve işletmenin dijital ödemeleri aktif kullanması amaçlanıyor.

Suriye ve Suudi Arabistan enerji işbirliğini görüştü. Suriye ve Suudi Arabistan enerji alanındaki işbirliği imkanlarını görüştü. Şam'daki görüşmede elektrik sektörünün geliştirilmesi, enerji şebekesinin güçlendirilmesi ve yenilebilir enerji kaynaklarının kullanımının artırılması ele alındı. Taraflar enerji sektöründeki ortaklıkların güçlendirilmesi ve kalkınma planlarının desteklenmesi konusunda mutabık kaldı.

Fransa'dan iade edilen tarihi eserler Şam Kalesi'nde sergilendi. Fransa'dan Suriye'ye iade edilen tarihi eserler başkent Şam'da düzenlenen yaz festivalinde sergilendi. Şam Kalesi'ndeki taht salonunda Palmira'ya ait mezar heykelleri, kabartmalı yazılar ve Roma döneminden çeşitli eserler ziyaretçilerin beğenisine sunuldu. Yaklaşık 15 yıl önce kaçırılan eserler Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Şam ziyaretiyle eş zamanlı olarak Suriye'ye iade edilmişti. Eserler Suriyelilerden yoğun ilgi gördü.

İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, Amerika Birleşik Devletleri ile mütabakatın uygulanmasını desteklediklerini söyledi. İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan, Amerika Birleşik Devletleri ile 14 Haziran'da varılan mütabakatın uygulanmasını desteklediklerini söyledi. Pezeşkiyan, diplomatik sürece açık olduklarını ancak savaş durumunda da geri adım atmayacaklarını belirtti. İran Cumhurbaşkanı ayrıca hükümet ile silahlı kuvvetler arasında Amerika Birleşik Devletleri ile mütabakat konusunda tam bir uyum olduğunu ifade etti.

yurtfm.org ve yurtfm Facebook sosyal platformlarımız üzerinden de bizleri takip edebilir ve 97.8 yurtfm frekansımızdan da bizleri dinleyebilirsiniz. Bizlere kulak veren tüm 97.8 MHz yurtfm dinleyicilerimize teşekkürlerimizi sunarız.

Kitaplık. Her kitap farklı dünyalar açılan bir kapı gibidir. Kitapların dünyası ve bizim beklentilerimiz. Bakalım aynı noktada kesişiyor mu? Kitaplığımızdan her hafta birkaç kitap seçip beğeneceğinizi umduğumuz kitapların sayfalarını beraber açacağız. Kitaplık. Kitaplık.

Değerli dostlar, hepiniz hoş geldiniz bir kitaplık programına daha. Bugün çok özel bir kitapla girizgah yapalım istedim. Hayatı ve fikriyatıyla Muhiddin İbn Arabi, bir merhamet abidesi. Eser, kesret telaşında kendini kaybetmiş günümüz insanına varlık ve gerçek kendiliğine dair alışa geldiğinden farklı ve derinden etkileyici bir bakış açısı sunmaktadır. Cennetten kovulmuş insana gerçekten insan olmanın anlamını sunmak suretiyle neşet ettiği asli rahmet erişmenin yollarını göstermektedir. Kısaca bir rahmet abidesinin hayatını ve düşünce sistemini iç içe sunan bu eser, okuyucusuna kendi hayat ve düşüncelerine tutacağı parlak ve mükemmel bir ayna değerindedir. Kıymetli dostlar, siz de kendi içinizde bir yolculuğa çıkmak isterseniz, Muhiddin Arabi'nin eserlerini tavsiye ediyoruz. İşte onlardan biri. Hayatı ve fikriyatıyla Muhiddin İbn Arabi, bir merhamet abidesi. Bu eseri okuyarak hayata dair düşünceleriniz değişebilir, daha çok derinleşebilirsiniz. Derinliklere inmek istiyorsanız bu kitabı tavsiye ediyoruz.

Ve bu haftaki ikinci kitabımız Huzursuzluk. Huzursuzluk kitabının yazarı Zülfü Livaneli. Bakalım kitap hakkında nasıl bir bilgiye ulaşıyoruz. İstanbul'un kargaşası içinde sıradan bir yaşam süren İbrahim, çocukluk arkadaşı Hüseyin'in ölüm haberi üzerine doğduğu kadim kent Mardin'e gelir. Onun önce sevdaya, sonra ölüme yazılmış Mardin'de başlayıp Amerika'da sona ermiş hayatını araştırmaya koyulur. Böylece adeta bir girdabın içine çekilir. Tutkuyla ve hırsla gizemli bir kadının peşine düşer. Harese nedir, bilir misin? Develerin çölde çok sevdiği bir diken var. Deve dikeni, yedikçe ağzı kanar. Tuzlu kanın tadı dikenleriyle karışınca bu devenin daha çok hoşuna gider. Kanadıkça yer, bir türlü kendi kanına doyamaz. Orta Doğu'nun adeti budur. Tarih boyunca birbirini öldürür ama aslında kendini öldürdüğünü anlamaz. Kendi kanının tadından sarhoş olur. Mardinli Hüseyin de IŞİD zulmünü misliyle yaşamış, ezidiği kızı Melek Naz'ın ve Kelam'ın çocuklarının hikayesi. Livaneli okuru, Sevda ile Acı'nın iç içe geçtiği bir Orta Doğu gerçeğiyle buluşuyor. Bu kitap ilk baskısını yapmış ve 150 bin adet basılmış. Toplamda 160 sayfa. Orta Doğu'ya başka bir pencereden bakmamızı sağlamış Livaneli. Eğer siz de başka pencerelerden bakmak isterseniz, Ezidi kızı Melek Naz'ı daha iyi anlamak isterseniz, bu güzel kitabı tavsiye ediyoruz sizlere. Huzursuzluk, Zülfü Livaneli.

Bazen alıp başını gitmek ister insan. Uzaklara, çok uzaklara. Görürüm ki sen de alıp başını gitmek istersin buralardan. O vakit ben de seni yanımda götüreyim derim. Delal iliklerine kadar sarıldı. Sonra ani bir öfke hissetti içinde. "Doğrudur!" diye bağırdı. "Uzaklara, hem de çok uzaklara gitmek isterim. Fakat şiarımın olmadığı bir yere de gitmek istemem." Mamo sakinliği hiç elden bırakmadı. "İstersen acele hüküm verme. Yarın sabaha kadar vaktimiz vardır. Bilesin ki benim oğlum da senin gibi yaralıdır. Bu kötü günlerinizde birbirinize yoldaş olursunuz kızım. Baranım elbette iyileşecek. Bir gün ayağa kalkacaktır. O zaman da senin yaralarını o iyi edecektir." Düğün günü güzeller güzeli Delal, gelin alayıyla damat evine vardığında hayatının en mutlu gününü yaşıyordu. Ta ki şiarın atı cengaver bir başına ortaya çıkana kadar. Nasıl olmuş da mutluluk bu kadar çabuk uçup gitmişti ellerin arasından? Nasıl olmuştu? En güzel günü kara güne dönüşüvermişti. Şimdi nasıl şiarın kardeşi diye arayışı olacaktı? Töreye nasıl karşı gelecekti? Sürdü cengaveri ölüme. Ama kader ona başka bir yol çizdi. Önce Mamo'yu gönderdi, sonra da Umudu.

0: 1950'lerde sınır kaçakçılığını önlemek için tüm sınır mayınlanmış, yaşanan kayıplarla hayat değişmişti. Tıpkı Delal'le Şiar'ınki gibi. Onların gerçek yaşamlarından yola çıkarak kaleme aldığı bu kitapta Sinan Akyüz, bize her ne olursa olsun umut etmekten vazgeçmememiz gerektiğini hatırlatıyor. Sevginin ve cesaretin gücüyle. İncir Kuşları, Firuze, Aşk Başka Evde gibi çok okunan kitapların yazarından yine soluk soluğa okuyacağınız bir roman. Yağmur'un Gelini. Bu kitap toplamda 300... Türkçenin Sesi.
1: Yunus Emre Enstitüsü sunar. Türkiye'de Geleneksel Sanatlar.
2: Ebru Sanatçılarımız. Mehmet Necmettin Okyay 1883 yılında Üsküdar'da doğdu. İlk çiçekli ebruları ve yazılı ebruları o yaptı. Ayrıca hattattır. Ahar yapmayı da öğrendi. Güzel Sanatlar Akademisi'nde hocalık yaptı. 1976'da vefat etti. Mustafa Düzgünman 1920'de Üsküdar'da doğdu. İlk öğrenimini tamamladıktan sonra babasının aktar dükkanında çalıştı. 1938 yılında annesinin dayısı Hattat Necmettin Okyay onu hocalık yaptığı Devlet Güzel Sanatlar Akademisi'ne kaydetti. Burada Necmettin Okyay'dan cilt ve ebru öğrendi. Ancak okuldan ayrılmak zorunda kaldı ve tekrar aktarlığa döndü. Ebru sanatı ile uğraştı. Ebru'daki modern uygulamaları kabul etmedi. Necmettin Okyay'ın çiçekli ebru çeşitlerine papatyayı da ekledi. Çeşitli sergiler açtı. Pek çok öğrenci yetiştirdi. 26 yıl Aziz Mahmut Hüdayi Dergahı'nın türbe hizmetlerini yaptı. Bu dönemde yaptığı pek çok kıymetli eserden oluşan bir koleksiyonu vardır. 1990 yılında vefat etti. Alparslan Babaoğlu 1957 yılında Ankara'da doğdu. İngiltere'de elektronik mühendisliği eğitimi aldı. 1984 yılında Topkapı Sarayı Nakışhanesi'ne gitmeye başladı. Ebru'yu orada öğrendi. 1985 yılında Mustafa Düzgünman'dan icazet aldı. İlk kişisel sergisini Topkapı Sarayı'nda açtı. Daha sonra yurt içinde ve yurt dışında çeşitli sergiler açtı. Ebru sanatında ezilmiş altını ilk defa o kullandı. Sadrettin Özçimi 1955'te Konya'da doğdu. İTÜ Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı'nı bitirdi. Musiki eğitimini ney üzerine yaptı. Yayınlanmış 7 albümü bulunmaktadır. Sadrettin Özçimi tesbihçilik ve ebru sanatıyla da ilgilendi. Mustafa Düzgünman'dan icazet aldı. Alparslan Babaoğlu'ndan da ebru dersleri aldı. Yurt içinde ve yurt dışında çeşitli sergilerde eserleri vardır. Hikmet Barutçugil 1952'de Malatya'da doğdu. Yüksek öğrenimi sırasında hat ve ebru ile tanıştı. Çalışmalarını ebru üzerine yoğunlaştırdı. 1978 yılında ihtisas için gittiği Londra'da çalışmalarına devam etti. Ebru'da yepyeni bir ekol açtı. Daha önce görülmemiş ebru tekniklerini denedi. Barut ebrusunu ilk o yaptı. Yurt içi ve yurt dışında 96 sergi açtı. Kurs ve seminerler verdi. Hikmet Barutçugil'in birçok röportajı, makalesi ve 18 kitabı vardır.
1: Yunus Emre Enstitüsü sundu.
3: Türkiye'de Geleneksel Sanatlar.

Değerli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimize selamlarımızı ve sevgilerimizi iletiyoruz. Bugün yine sizlere bölgemizde yer alan önemli haberler ve gelişmeleri, haber merkezimizin hazırlamış olduğu haberleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz.

Bakan Güler, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Ertuğrul Oğlu ile bir araya geldi. Türkiye Cumhuriyeti Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Ankara'da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğrul

Lübnan Cumhurbaşkanı Avni'den Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bölgesel istikrar övgüsü. Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Tam, Türkiye Cumhuriyeti ziyaretinin son derece verimli geçtiğini söyledi. Aoun, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Lübnan ve Suriye'nin istikrarına verdiği önemi bizzat gördüğünü belirtti. Erdoğan'ın ekonomik ortaklık konusunda da açık bir tutum sergilediğini ifade eden Aoun, Birleşmiş Milletler Lübnan geçici görev gücünün görev süresinin uzatılması konusunda Türkiye Cumhuriyeti'nden destek istediğini ve Erdoğan'ın bu konuda çalışma sözü verdiğini açıkladı.

Suriyelilerin gönüllü dönüşünde yeni dönem. Türkiye Cumhuriyeti ile Uluslararası Göç Örgütü Suriyelilerin gönüllü geri dönüşü için yeni bir yol haritası hazırlıyor. Yeni modelde destek sınır kapısında sona ermeyecek. Dönmek isteyenlere seyahat belgeleri, sağlık hizmetleri ve ulaşım desteği sağlanacak. Suriye'ye ulaşanların karşılanması, gidecekleri şehirlere ulaştırılması ve uyum süreçleri de takip edilecek. Çalışmayla ayrıca kimlik, nüfus kaydı ve tapu sorunlarının çözülmesi, geri dönenlerin istihdam ve mesleki eğitim imkanlarına erişerek Suriye'de kalıcı bir yaşam kurmaları hedefleniyor.

istasyonu iki terörist etkisiz hale getirildi. Suriye'nin başkenti Şam kırsalındaki Seyide Zeynep bölgesinde DAEŞ'e yönelik operasyon düzenlendi. Suriye İç Güvenlik Güçleri saldırı hazırlığında olduğu

belirtilen iki DH üyesini etkisiz hale getirdi. Çıkan çatışmada etkisiz hale getirilen kişilerin üzerinde patlayıcı düzenekler ve silahlar ele geçirildi. Şüphelilerin bir kamu kurumuna yönelik terör saldırısı hazırlığında olduklarının belirlendiği bildirildi.

Türkiye'ye 100 milyon dolarlık hibe. Dünya Bankası Suriye'nin finans sektörünü modernize etmek amacıyla 100 milyon dolarlık hibe sağlanmasını onayladı. Kaynakla bankacılık, dijital ödeme ve finans denetim altyapısının geliştirilmesi hedefleniyor. Proje kapsamında ayrıca Suriye Merkez Bankası'nın teknoloji ve siber güvenlik kapasitesi güçlendirilecek. Çalışmalarla en az 500 bin kişi ve işletmenin dijital ödemeleri aktif kullanması amaçlanıyor.

Suriye ve Suudi Arabistan enerji işbirliğini görüştü. Suriye ve Suudi Arabistan enerji alanındaki işbirliği imkanlarını görüştü. Şam'daki görüşmede elektrik sektörünün geliştirilmesi, enerji şebekesinin güçlendirilmesi ve yenilebilir enerji

Fransa'dan iade edilen tarihi eserler Şam Kalesi'nde sergilendi. Fransa'dan Suriye'ye iade edilen tarihi eserler başkent Şam'da düzenlenen yaz festivalinde sergilendi. Şam Kalesi'ndeki taht salonunda Palmira'ya ait mezar heykelleri, kabartmalı yazılar ve Roma döneminden çeşitli eserler ziyaretçilerin beğenisine sunuldu. Yaklaşık 15 yıl önce kaçırılan eserler Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Şam ziyaretiyle eş zamanlı olarak Suriye'ye iade edilmişti. Eserler Suriyelilerden yoğun ilgi gördü.

İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, Amerika Birleşik Devletleri ile mütabakatın uygulanmasını desteklediklerini söyledi. İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan, Amerika Birleşik Devletleri ile 14 Haziran'da varılan mütabakatın uygulanmasını desteklediklerini söyledi. Pezeşkiyan, diplomatik sürece açık olduklarını ancak savaş durumunda da geri adım atmayacaklarını belirtti. İran Cumhurbaşkanı ayrıca hükümet ile silahlı kuvvetler arasında Amerika Birleşik Devletleri ile mütabakat konusunda tam bir uyum olduğunu ifade etti.

yurtfm.org ve yurtfm Facebook sosyal platformlarımız üzerinden de bizleri takip edebilir ve 97.8 yurtfm frekansımızdan da bizleri dinleyebilirsiniz. Bizlere kulak veren tüm 97.8 MHz yurtfm dinleyicilerimize teşekkürlerimizi sunarız.

Değerli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimize selamlarımızı ve sevgilerimizi iletiyoruz. Bugün yine sizlere bölgemizde yer alan önemli haberler ve gelişmeleri haber merkezimizin hazırlamış olduğu haberleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz.

terörsüz Türkiye Cumhuriyeti yasa teklifi mecliste. Terörsüz Türkiye Cumhuriyeti hedefi kapsamında hazırlanan milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifi bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda görüşülecek. Genel Kurul görüşmelere başlamak üzere saat 11'de toplanacak. Teklif PKK-KCK'nın faaliyetleri kapsamında işlenen bazı suçlara ilişkin düzenlemeler içeriyor. Düzenlemeye göre örgütün silah bıraktığının ve fiili varlığının sona erdiğinin güvenlik kurumlarınca tespit edilmesi ve bu durumun Milli Güvenlik Kurulu kararıyla teyit edilmesi şartıyla belirli hükümlülerin cezalarının infazının ertelenmesi öngörülüyor. Sürecin uygulanmasını takip etmek üzere Cumhurbaşkanı Yardımcısının başkanlığında bir kurul oluşturulması da teklif kapsamında yer alıyor.

Maydan bize saldırmayan hiçbir ülke hedefimizde değil. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Anadolu Ajansı editör masasında gündeme ilişkin soruları yanıtladı. Fidan, Türkiye Cumhuriyeti, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında imzalanan Mekke Ortak Savunma Anlaşması'nın bölgesel güvenliği güçlendirmeyi amaçladığını söyledi. Anlaşmanın NATO'nun kolektif savunma ilkesine benzer bir yapıya sahip olduğunu belirten Fidan, bize saldırmayan hiçbir ülke hedefimizde değil dedi. Üç ülke arasında savunma sanayi, istihbarat paylaşımı, lojistik, eğitim ve ortak tatbikatlarda işbirliği yapılacağını belirten Fidan, anlaşmanın ilerleyen dönemde başka ülkelerle de açılabileceğini ifade etti. Fidan, amaçlarının bölge ülkelerinin kendi güvenliklerini üstlenmesi ve bölgesel istikrarın güçlendirilmesi olduğunu kaydetti.

Avusturya Başbakanı Türkiye Cumhuriyeti'ne geliyor. Avusturya Başbakanı Christian Stöcker, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti üzerine bugün Türkiye Cumhuriyeti'ne geliyor. Stöcker, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından kabul edilecek. Görüşmelerde Türkiye Cumhuriyeti ile Avusturya arasındaki ilişkiler ve işbirliğinin geliştirilmesi ele alınacak. Bölgesel ve küresel gelişmelerin de gündeme geleceği görüşmelerde iki ülkenin ilişkilerine yönelik değerlendirmelerde bulunması bekleniyor.

Suriye topraklarındaki Rus üsleri için Moskova ile anlaşmaya vardığını açıkladı. Suriye, Rusya ile Hmeymim ve Tartus'taki Rus üslerinin geleceği konusunda mütabakata vardığını açıkladı. Suriye Dışişleri Bakanlığı ile Moskova arasında yaklaşık 1,5 yıldır yürütülen görüşmeler sonucunda hazırlanan mütabakata göre, Hmeymim Havalimanı ve Tartus Limanı'ndaki 4. ticari rıhtım aşamalı olarak sivil yönetime devredilecek. Rusya'nın askeri üs ve tesislerinin ise Suriye ile ortak eğitim ve tatbikat merkezlerine dönüştürülmesi planlanıyor. Suriye hükümeti dönüşüm sürecinin en fazla 3 ay içerisinde tamamlanacağını duyurdu.

Tartus'ta incelemelerde bulundu. Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, Rusya ile varılan mütabakat kapsamında Laskiye Havalimanı ve Tartus Limanı'nda incelemelerde bulundu. Şeybani ve beraberindeki heyet, mütabakat kapsamında yeniden düzenlenecek tesis ve bölümleri yerinde inceledi.

Suriye İçişleri Bakanı Hattab terörle mücadele biriminin hazırlıklarını görüştü. Suriye İçişleri Bakanı Hattab terörle mücadele biriminin hazırlıklarını Suriye İçişleri Bakanı Hattab terörle mücadele biriminin hazırlıklarını görüştü. Suriye İçişleri Bakanı Enes Hat

Suriye'de DAEŞ hücresine operasyon, 9 kişi gözaltında. Suriye güvenlik güçleri Kuneitra'nın Hanarnebe kentinde DAEŞ'e bağlı 9 kişilik hücreyi gözaltına aldı. İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre operasyon Genel İstihbarat Teşkilatı ile koordineli gerçekleştirildi. Gözaltına alınanlar arasında hücre lideri Musab Halil Elşeyh'in de bulunduğu belirtildi. İlk soruşturmada hücrenin silah ve patlayıcı temini ile örgütün faaliyetlerine destek sağladığının tespit edildiği bildirildi. Şüphelilerin soruşturmanın tamamlanması için yetkili makamlara sevk edildiği açıklandı.

Suriye'de Türkiye Cumhuriyeti lise sınavlarını başarıyla tamamlayan öğrenciler için mezuniyet töreni düzenlendi. Suriye'nin Halep kentinde Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen açık öğretim lise sınavlarını başarıyla tamamlayan öğrenciler için mezuniyet töreni düzenlendi. Törene Türkiye Cumhuriyeti'nin Halep Başkonsolosu Hakan Cengiz ve Milli Eğitim Bakanlığı temsilcisi katıldı. Sınavları başarıyla tamamlayan 15 öğrenciye mezuniyet belgeleri verildi. Türkiye Cumhuriyeti'nin Halep Eğitim Ateşesi Mustafa Onur, Suriye'ye dönen öğrenciler için açık öğretim ortaokulu ve lise programlarının sürdürüleceğini açıkladı. Onur, ilerleyen dönemlerde Anadolu Üniversitesi programlarının da Suriye'de sunulmasının planlandığını belirtti.

97.8 Yurt FM'den herkese kucak dolusu sevgiler. Bugün siz değerli dinleyicilerimize Suriye Türkmen tarihi konumuzun 10. bölümünü aktaracağız.

Halep Türkmenlerinin hukuki davalarına Türkmen kadısı bakardı ve bu kadılığın ücreti 1522'de 40 gümüş paraydı. Türkmen kadılarının belirli bir yeri olmayıp tayin edildikleri oymaklar ile beraber şehirden şehire gezerlerdi. Türkmenlerin yönetiminden ise Türkmen beyi sorumluydu. Beyler idarelerinde olan halka zulmettiklerinde halkın şikayeti dikkate alınarak hükümet tarafından duruma derhal müdahale edilirdi. Türkmenlerin kayıt işi genellikle onları daha iyi tanıyan beylere verilirdi.

Halep Türkmenleri 16. yüzyılın ortasına kadar padişah vergisine tabi olup bunların idaresinden ve vergilerin toplanmasından Türkmen emirleri sorumluydu. Bu yüzyılın sonlarında ise Türkmenlerin idari bakımından bir yönetim olarak teşkilatlandırıldıkları görülmektedir. Aynı Ali Efendi'nin kitabında Türkmen yönetimi önce yıllık vergi ile idare edildiği ve sonra kaldırıldığı anlaşılmaktadır. Buna göre yıllık vergi ile idare edildiği senelerde vergi hasılatından yönetim beyinin yıllık vergi verdikten sonra devlet hazinesine kaydediliyordu.

düzenli verildiği senelerde ise yönetim 20 bin altını devlet hazinesine vermek ve karşılıksız vergiyi kendisi almak üzere Murat Bey'e 25 Şubat 1584 tarihinde yine aynı şart üzerinden verilmiştir. 1695'e gelindiğinde Halep Türkmen yönetimi hala varlığını sürdürmekteydi. Zira bu tarihte derviş adında biri yönetici olarak görev yapmaktaydı. 27 Ekim 1596 tarihinde Halep Türkmenlerini artık Valide Sultan'ın toprakları arasında görmekteyiz.

1040 tarihli bir kayıttan anlaşıldığına göre Halep Türkmenlerine ait gelirler esasen padişah geliri olup İstanbul'daki Sultanahmet Camii'ne vakfedilmiştir. Türkmenlerden başka Kars kazasına tabi olan ve nüfusu çoğunlukla Hristiyanlardan oluşan Çokak ve Alişar adlı iki köyün gelirleri de bu altın vergisi içerisinde yer almaktaydı.

Yeni il Türkmenleri ise Üsküdar'daki Atikvali'de Sultan Vakfı'na dahil idiler. Dolayısıyla bu zamanda Halep ve Yeni il Türkmenlerinin kadı ve beyleri vardı. Fakat 1047 yılında Mustafa, 1074 yılında da Ahmet adındaki beyi hem Halep hem de Yeni il Türkmenlerinin beyi olarak görmekteyiz. Bu durumda bu iki Türkmen grubunun idari bakımdan tek bir beyin yönetiminde birleştiği sonucu ortaya çıkmaktadır.

Değerli 97.8 Yurt FM dinleyicilerimiz, konumuza burada bir virgül koyarak bir Türkmen şarkısı dinledikten sonra kaldığımız yerden devam edeceğiz.

17. yüzyıl sonlarına doğru başlatılan İskan hareketleri sırasında yeni Türkmenlerinden de bazı cemaatler Hama, Humus ve Rakka halkı muaf olarak yerleştirildikleri için Valide Sultan Vakfı bundan büyük zarar görmüş. Bu zararın telafisi için 18 Ramazan 1104 tarihinde Halep Türkmenlerinden henüz iskan edilmemiş olanlar 1104 senesi Mart yılından başlamak üzere 3 sene boyunca yeni Türkmenlerine dahil edilmişler.

sistemlerinden bir bölümünün Aralık Evi ve Amik Evi olarak isimlendirilen bir idari yapılandırmaya da tabi tutulduğunu görmekteyiz. Bunlardan Aralık Evi Şam vilayetinde, Amik Evi ise bugünkü Hatay il sınırları içerisinde yer almaktadır. 17. yüzyılda idari bakımdan bazen bağımsız bir kaza, bazı dönemlerde ise bir bölge olarak teşkilatlandırılmış olan Amik'teydi.

Pamik bölgesi köyleri genellikle Türkmenlerin meskun oldukları bir bölge olduğuna ve bu idari yapıya dahil olan çoğu Türkmen cemaatlerinin de koyunları bulunmadığına göre bunlar muhtemelen yerleşik hayata geçiş sürecinde olan fakat koyun ve şahsi vergileri, toprak ve gelir vergileri hala konar göçer Türkmenlerle birlikte toplanan cemaatler olmalıdır. Bu durum Şam vilayeti köylerine yerleşmiş olan ve aralık evi olarak isimlendirilen Türkmenler için de söz konusu olmakla birlikte bunların çoğunun koyunları vardı. Bundan dolayı bu isimlendirme konusunda kesin bir yargıya varmak pek mümkün görünmemektedir.

Her yapılanmadan başka bazı Türkmen cemaatlerinin de yerleşik hayatı benimsemiş olmalarından dolayı 17. yüzyıl ortalarında oturak, emekliye ayrılan kapıkulu askerleri olarak tanımlandıkları görülmektedir. Mesela kilis oturağı olduğu gibi kızık, karkın, harbendeli ve çepli gibi kalabalık biçimde oturak ve göçer olanları birbirinden ayrılmıştı.

Bu ayrımın resmiyet kazanmasında ise 1630 yılı sırasında olduğu görünmektedir. Zira bu tarihte hazırlanmış olan defterde yerleşik hayata geçmiş olan Türkmenler, mütekaiddin-i raya, Türkmen-i Halep, Sakinan-ı Der Kuraha başlığı altında bir grup halinde zikredilmişlerdir.

0: gel eyle vefaya, aşıga etme cefaya.
1: Var ol, sağ ol.
2: Çok
1: değerli üstad Cavit Tebrizli.
2: Çok teşekkür ediyorum.
1: Sen de sağ ol sevgili Selma.
3: Evet, gene dayanamadım.
2: Çok sağ ol. Hiç dayanama. Hiç gel dayanama. Ben söyle.
3: Aynen. Gene

konuşurdu anam, sorurdu benden, doktor olacaksan yoksa öğretmen. Ana, birinci sevdem sen, ikinci vatan, üçüncü sevdem yar, yetti gelmedi. Yatma anam yatma, bir daha uyan, at kolu boynuma, sineme dayan. Muşu oğlu bildi, hak oldu bayan, doktorlar çalıştı çara bulmadı, doktorlar çalıştı çara bulmadı.

Yüz yıldan sonrası kondu başına, hilali benziyor ayın beşine. Yıldızlar sürmedi kalem kaşını, mavi bayrak geldi bezen kalamız. Dalgalan bayrağımız, güven kalamız, toylu bayram ele gelen güllerimiz. Topla milleti, gülsün ellerimiz, hibeti de yaşa seni kalamız. Dünyalar durdukça durasın seni, bayrağın altında topla Türkmeni. Gözü kör olsun sevmeyen seni, Allah saklasın seni kalamız.

buyurdun oxurunca çəkdik cəfalar, hər nələr etdik qaldıq afarlar. Buyurdun oğrunca çektik cefalar, her neler ettik kaldık afarlar, dağ eli kar bastı, şaşırttı yollar, cennetin yolu da yolun kalamız.

yad yabancı geldi, ayırdı bizi. Büktü el kolumuz, bağladı gözü. Zindana attılar, oğlanı kızı. Ağla öz halıya, yetim kalamız. Tilafarı gören gözü kanaklar. Atar dolları, karalar bağlar. Yandı harmanlar, düştü kümbetler. Gecesini yatmaz gören kalamız. Başımıza gelen nece bir işti. Başımıza gelen nece bir işti. Kuru duvaklar, yarpağı düştü. Küstü leglekler, karanlık uçuştu. Dostlar ihanı, garip kalamız.

Değerli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimize selamlarımızı ve sevgilerimizi iletiyoruz. Bugün yine sizlere bölgemizde yer alan önemli haberler ve gelişmeleri, haber merkezimizin hazırlamış olduğu haberleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz.

Terörsüz Türkiye Cumhuriyeti yasa teklifi mecliste. Terörsüz Türkiye Cumhuriyeti hedefi kapsamında hazırlanan milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifi bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda görüşülecek. Genel Kurul görüşmelere başlamak üzere saat 11'de toplanacak. Teklif PKK-KCK'nın faaliyetleri kapsamında işlenen bazı suçlara ilişkin düzenlemeler içeriyor. Düzenlemeye göre örgütün silah bıraktığının ve fiili varlığının sona erdiğinin güvenlik kurumlarınca tespit edilmesi ve bu durumun Milli Güvenlik Kurulu kararıyla teyit edilmesi şartıyla belirli hükümlülerin cezalarının infazının ertelenmesi öngörülüyor. Sürecin uygulanmasını takip etmek üzere Cumhurbaşkanı Yardımcısının başkanlığında bir kurul oluşturulması da teklif kapsamında yer alıyor.

olan hiçbir ülke hedefimizde değil. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Anadolu Ajansı editör masasında gündeme ilişkin soruları yanıtladı. Fidan, Türkiye Cumhuriyeti, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında imzalanan Mekke Ortak Savunma Anlaşması'nın bölgesel güvenliği güçlendirmeyi amaçladığını söyledi. Anlaşmanın NATO'nun kolektif savunma ilkesine benzer bir yapıya sahip olduğunu belirten Fidan, bize saldırmayan hiçbir ülke hedefimizde değil dedi. Üç ülke arasında savunma sanayi, istihbarat paylaşımı, lojistik, eğitim ve ortak tatbikatlarda işbirliği yapılacağını belirten Fidan, anlaşmanın ilerleyen dönemde başka ülkelerle de açılabileceğini ifade etti. Fidan, amaçlarının bölge ülkelerinin kendi güvenliklerini üstlenmesi ve bölgesel istikrarın güçlendirilmesi olduğunu kaydetti.

Avusturya Başbakanı Türkiye Cumhuriyeti'ne geliyor. Avusturya Başbakanı Christian Stöcker, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti üzerine bugün Türkiye Cumhuriyeti'ne geliyor. Stöcker, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından kabul edilecek. Görüşmelerde Türkiye Cumhuriyeti ile Avusturya arasındaki ilişkiler ve işbirliğinin geliştirilmesi ele alınacak. Bölgesel ve küresel gelişmelerin de gündeme geleceği görüşmelerde iki ülkenin ilişkilerine yönelik değerlendirmelerde bulunması bekleniyor.

Suriye topraklarındaki Rus üsleri için Moskova ile anlaşmaya vardığını açıkladı. Suriye, Rusya ile Hmeymim ve Tartus'taki Rus üslerinin geleceği konusunda mutabakata vardığını açıkladı. Suriye Dışişleri Bakanlığı ile Moskova arasında yaklaşık 1,5 yıldır yürütülen görüşmeler sonucunda hazırlanan mutabakata göre Hmeymim Havalimanı ve Tartus Limanı'ndaki 4. ticari rıhtım aşamalı olarak sivil yönetime devredilecek. Rusya'nın askeri üs ve tesislerinin ise Suriye ile ortak eğitim ve tatbikat merkezlerine dönüştürülmesi planlanıyor. Suriye hükümeti dönüşüm sürecinin en fazla 3 ay içerisinde tamamlanacağını duyurdu.

Suriye Dışişleri Bakanı Şeybani, Lazkiye ve Tartus'ta incelemelerde bulundu. Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, Rusya ile varılan mütabakat kapsamında Lazkiye Havalimanı ve Tartus Limanı'nda incelemelerde bulundu. Şeybani ve beraberindeki heyet, mütabakat kapsamında yeniden düzenlenecek tesis ve bölümleri yerinde inceledi.

Suriye İçişleri Bakanı Hattab terörle mücadele biriminin hazırlıklarını görüştü. Suriye İçişleri Bakanı Enes Hattab terörle mücadele birimi ile bir toplantı gerçekleştirdi. Şam'daki toplantıda birimin güvenlik çalışmaları, karşılaşılan zorluklar ve görevlerin yerine getirilmesindeki hazırlık seviyesi ele alındı. Güvenlik ve istikrarın korunması için birimin en yüksek hazırlık seviyesini sürdürmesinin önemine dikkat çekildi. Toplantının sonunda Bakan Hattab birimin çalışmalarından dolayı teşekkür ederek yönetime hatıra plaketi takdim etti.

Suriye'de DAEŞ hücresine operasyon, 9 kişi gözaltında. Suriye güvenlik güçleri Kuneitra'nın Hanarnebe kentinde DAEŞ'e bağlı 9 kişilik hücreyi gözaltına aldı. İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre operasyon Genel İstihbarat Teşkilatı ile koordineli gerçekleştirildi. Gözaltına alınanlar arasında hücre lideri Musab Halil Elşeyh'in de bulunduğu belirtildi. İlk soruşturmada hücrenin silah ve patlayıcı temini ile örgütün faaliyetlerine destek sağladığının tespit edildiği bildirildi. Şüphelilerin soruşturmanın tamamlanması için yetkili makamlara sevk edildiği açıklandı.

Suriye'de Türkiye Cumhuriyeti lise sınavlarını başarıyla tamamlayan öğrenciler için mezuniyet töreni düzenlendi. Suriye'nin Halep kentinde Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen açık öğretim lise sınavlarını başarıyla tamamlayan öğrenciler için mezuniyet töreni düzenlendi. Törene Türkiye Cumhuriyeti'nin Halep Başkonsolosu Hakan Cengiz ve Milli Eğitim Bakanlığı temsilcisi katıldı. Sınavları başarıyla tamamlayan 15 öğrenciye mezuniyet belgeleri verildi. Türkiye Cumhuriyeti'nin Halep Eğitim Ateşesi Mustafa Onur, Suriye'ye dönen öğrenciler için açık öğretim ortaokulu ve lise programlarının sürdürüleceğini açıkladı. Onur, ilerleyen dönemlerde Anadolu Üniversitesi programlarının da Suriye'de sunulmasının planlandığını belirtti.

Değerli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimiz, Nostaljik Şarkılar Kuşağı programımıza hoş geldiniz. Keyifli dinlemeler. Bizleri info@yurtfm.org internet sitemizden de takip edebilirsiniz. Dilek ve önerileriniz için 0348 813 5872 telefon numaramızdan ulaşabilirsiniz.

97.8 MHz Yurt FM'den tüm dinleyenlerimize keyifli vakitler dileriz. Sıradaki şarkımız Zeki Müren'in seslendirdiği beklenen şarkısı

97.8 MHz Yurt FM'den tüm dinleyenlerimize keyifli vakitler dileriz. Sıradaki şarkımız Barış Manço'nun seslendirdiği Dereboyu Kavaklar şarkısı.

Kıymetli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimiz, Nostaljik Şarkılar Kuşağı programımızın sonuna geldik. Bir sonraki Nostaljik Şarkılar Kuşağı programımızda buluşmak dileğiyle esen kalın.

Terörsüz Türkiye Cumhuriyeti yasa teklifi mecliste. Terörsüz Türkiye Cumhuriyeti hedefi kapsamında hazırlanan milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifi bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda görüşülecek. Genel Kurul görüşmelere başlamak üzere saat 11'de toplanacak. Teklif PKK-KCK'nın faaliyetleri kapsamında işlenen bazı suçlara ilişkin düzenlemeler içeriyor. Düzenlemeye göre örgütün silah bıraktığının ve fiili varlığının sona erdiğinin güvenlik kurumlarınca tespit edilmesi ve bu durumun Milli Güvenlik Kurulu kararıyla teyit edilmesi şartıyla belirli hükümlülerin cezalarının infazının ertelenmesi öngörülüyor. Sürecin uygulanmasını takip etmek üzere Cumhurbaşkanı Yardımcısının başkanlığında bir kurul oluşturulması da teklif kapsamında yer alıyor.

fidan bize saldırmayan hiçbir ülke hedefimizde değil. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Anadolu Ajansı editör masasında gündeme ilişkin soruları yanıtladı. Fidan, Türkiye Cumhuriyeti, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında imzalanan Mekke Ortak Savunma Anlaşması'nın bölgesel güvenliği güçlendirmeyi amaçladığını söyledi. Anlaşmanın NATO'nun kolektif savunma ilkesine benzer bir yapıya sahip olduğunu belirten Fidan, bize saldırmayan hiçbir ülke hedefimizde değil dedi. Üç ülke arasında savunma sanayi, istihbarat paylaşımı, lojistik, eğitim ve ortak tatbikatlarda işbirliği yapılacağını belirten Fidan, anlaşmanın ilerleyen dönemde başka ülkelerle de açılabileceğini ifade etti. Fidan, amaçlarının bölge ülkelerinin kendi güvenliklerini üstlenmesi ve bölgesel istikrarın güçlendirilmesi olduğunu kaydetti.

Avusturya Başbakanı Türkiye Cumhuriyeti'ne geliyor. Avusturya Başbakanı Christian Stoker, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti üzerine bugün Türkiye Cumhuriyeti'ne geliyor. Stoker, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından kabul edilecek. Görüşmelerde Türkiye Cumhuriyeti ile Avusturya arasındaki ilişkiler ve işbirliğinin geliştirilmesi ele alınacak. Bölgesel ve küresel gelişmelerin de gündeme geleceği görüşmelerde iki ülkenin ilişkilerine yönelik değerlendirmelerde bulunması bekleniyor.

Suriye topraklarındaki Rus üsleri için Moskova ile anlaşmaya vardığını açıkladı. Suriye, Rusya ile Hmeymim ve Tartus'taki Rus üslerinin geleceği konusunda mütabakata vardığını açıkladı. Suriye Dışişleri Bakanlığı ile Moskova arasında yaklaşık 1,5 yıldır yürütülen görüşmeler sonucunda hazırlanan mütabakata göre, Hmeymim Havalimanı ve Tartus Limanı'ndaki 4. ticari rıhtım aşamalı olarak sivil yönetime devredilecek. Rusya'nın askeri üs ve tesislerinin ise Suriye ile ortak eğitim ve tatbikat merkezlerine dönüştürülmesi planlanıyor. Suriye hükümeti dönüşüm sürecinin en fazla 3 ay içerisinde tamamlanacağını duyurdu.

ve Tartus'ta incelemelerde bulundu. Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, Rusya ile varılan mütabakat kapsamında Laskiye Havalimanı ve Tartus Limanı'nda incelemelerde bulundu. Şeybani ve beraberindeki heyet, mütabakat kapsamında yeniden düzenlenecek tesis ve bölümleri yerinde inceledi.

Suriye İçişleri Bakanı Hattab terörle mücadele biriminin hazırlıklarını görüştü. Suriye İçişleri Bakanı Enes Hattab terörle mücadele birimi ile bir toplantı gerçekleştirdi. Şam'daki toplantıda birimin güvenlik çalışmaları, karşılaşılan zorluklar ve görevlerin yerine getirilmesindeki hazırlık seviyesi ele alındı. Güvenlik ve istikrarın korunması için birimin en yüksek hazırlık seviyesini sürdürmesinin önemine dikkat çekildi. Toplantının sonunda Bakan Hattab birimin çalışmalarından dolayı teşekkür ederek yönetime hatıra plaketi takdim etti.

Suriye'de DAEŞ hücresine operasyon, 9 kişi gözaltında. Suriye güvenlik güçleri Kuneitra'nın Hanarnebe kentinde DAEŞ'e bağlı 9 kişilik hücreyi gözaltına aldı. İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre operasyon Genel İstihbarat Teşkilatı ile koordineli gerçekleştirildi. Gözaltına alınanlar arasında hücre lideri Musab Halil Elşeyh'in de bulunduğu belirtildi. İlk soruşturmada hücrenin silah ve patlayıcı temini ile örgütün faaliyetlerine destek sağladığının tespit edildiği bildirildi. Şüphelilerin soruşturmanın tamamlanması için yetkili makamlara sevk edildiği açıklandı.

Suriye'de Türkiye Cumhuriyeti lise sınavlarını başarıyla tamamlayan öğrenciler için mezuniyet töreni düzenlendi. Suriye'nin Halep kentinde Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen açık öğretim lise sınavlarını başarıyla tamamlayan öğrenciler için mezuniyet töreni düzenlendi. Törene Türkiye Cumhuriyeti'nin Halep Başkonsolosu Hakan Cengiz ve Milli Eğitim Bakanlığı temsilcisi katıldı. Sınavları başarıyla tamamlayan 15 öğrenciye mezuniyet belgeleri verildi. Türkiye Cumhuriyeti'nin Halep Eğitim Ateşesi Mustafa Onur, Suriye'ye dönen öğrenciler için açık öğretim ortaokulu ve lise programlarının sürdürüleceğini açıkladı. Onur, ilerleyen dönemlerde Anadolu Üniversitesi programlarının da Suriye'de sunulmasının planlandığını belirtti.

yurtfm.org ve yurtfm Facebook sosyal platformlarımız üzerinden de bizleri takip edebilir ve 97.8 yurtfm frekansımızdan da bizleri dinleyebilirsiniz. Bizlere kulak veren tüm 97.8 MHz yurtfm dinleyicilerimize teşekkürlerimizi sunarız.

Yurt FM 97.8 kalbinizin ritmi. Yurt FM 97.8 kalbinizin ritmi. Sesinize doymak, frekansımızı sizinle paylaşmak istiyoruz. Sorularınız, önerileriniz veya müzik talepleriniz için bize aşağı bakın. WhatsApp ve diğer yollarla ulaşabilirsiniz. WhatsApp ve aramlar için 0552 799 431. Facebook Yurt FM. Web sayfası yurtfm.org. Adres Yurt FM Çobanbey, Suriye. Bizimle iletişime geçin. Sesinize dünyaya duyaralım. Yurt FM, sizin sesiniz, sizin

Değerli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimize selamlarımızı ve sevgilerimizi iletiyoruz. Bugün yine sizlere bölgemizde yer alan önemli haberler ve gelişmeleri, haber merkezimizin hazırlamış olduğu haberleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz.

Terörsüz Türkiye Cumhuriyeti yasa teklifi mecliste. Terörsüz Türkiye Cumhuriyeti hedefi kapsamında hazırlanan milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifi bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda görüşülecek. Genel Kurul görüşmelere başlamak üzere saat 11'de toplanacak. Teklif PKK-KCK'nın faaliyetleri kapsamında işlenen bazı suçlara ilişkin düzenlemeler içeriyor. Düzenlemeye göre örgütün silah bıraktığının ve fiili varlığının sona erdiğinin güvenlik kurumlarınca tespit edilmesi ve bu durumun Milli Güvenlik Kurulu kararıyla teyit edilmesi şartıyla belirli hükümlülerin cezalarının infazının ertelenmesi öngörülüyor. Sürecin uygulanmasını takip etmek üzere Cumhurbaşkanı Yardımcısının başkanlığında bir kurul oluşturulması da teklif kapsamında yer alıyor.

Maydan bize saldırmayan hiçbir ülke hedefimizde değil. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Anadolu Ajansı editör masasında gündeme ilişkin soruları yanıtladı. Fidan, Türkiye Cumhuriyeti, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında imzalanan Mekke Ortak Savunma Anlaşması'nın bölgesel güvenliği güçlendirmeyi amaçladığını söyledi. Anlaşmanın NATO'nun kolektif savunma ilkesine benzer bir yapıya sahip olduğunu belirten Fidan, bize saldırmayan hiçbir ülke hedefimizde değil dedi. Üç ülke arasında savunma sanayi, istihbarat paylaşımı, lojistik, eğitim ve ortak tatbikatlarda işbirliği yapılacağını belirten Fidan, anlaşmanın ilerleyen dönemde başka ülkelerle de açılabileceğini ifade etti. Fidan, amaçlarının bölge ülkelerinin kendi güvenliklerini üstlenmesi ve bölgesel istikrarın güçlendirilmesi olduğunu kaydetti.

Avusturya Başbakanı Türkiye Cumhuriyeti'ne geliyor. Avusturya Başbakanı Christian Stoker, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti üzerine bugün Türkiye Cumhuriyeti'ne geliyor. Stoker, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından kabul edilecek. Görüşmelerde Türkiye Cumhuriyeti ile Avusturya arasındaki ilişkiler ve işbirliğinin geliştirilmesi ele alınacak. Bölgesel ve küresel gelişmelerin de gündeme geleceği görüşmelerde iki ülkenin ilişkilerine yönelik değerlendirmelerde bulunması bekleniyor.

Moskova ile anlaşmaya vardığını açıkladı. Suriye, Rusya ile Hmeymim ve Tartus'taki Rus üslerinin geleceği konusunda mutabakata vardığını açıkladı. Suriye Dışişleri Bakanlığı ile Moskova arasında yaklaşık 1,5 yıldır yürütülen görüşmeler sonucunda hazırlanan mutabakata göre Hmeymim Havalimanı ve Tartus Limanı'ndaki 4. ticari rıhtım aşamalı olarak sivil yönetime devredilecek. Rusya'nın askeri üs ve tesislerinin ise Suriye ile ortak eğitim ve tatbikat merkezlerine dönüştürülmesi planlanıyor. Suriye hükümeti dönüşüm sürecinin en fazla 3 ay içerisinde tamamlanacağını duyurdu.

Yani Laskiye ve Tartus'ta incelemelerde bulundu. Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, Rusya ile varılan mütabakat kapsamında Laskiye Havalimanı ve Tartus Limanı'nda incelemelerde bulundu. Şeybani ve beraberindeki heyet, mütabakat kapsamında yeniden düzenlenecek tesis ve bölümleri yerinde inceledi.

Suriye İçişleri Bakanı Hattab, terörle mücadele biriminin hazırlıklarını görüştü. Suriye İçişleri Bakanı Enes Hattab, terörle mücadele birimi ile bir toplantı gerçekleştirdi. Şam'daki toplantıda birimin güvenlik çalışmaları, karşılaşılan zorluklar ve görevlerin yerine getirilmesindeki hazırlık seviyesi ele alındı. Güvenlik ve istikrarın korunması için birimin en yüksek hazırlık seviyesini sürdürmesinin önemine dikkat çekildi. Toplantının sonunda Bakan Hattab, birimin çalışmalarından dolayı teşekkür ederek yönetime hatıra plaketi takdim etti.

Suriye'de DAEŞ hücresine operasyon, 9 kişi gözaltında. Suriye güvenlik güçleri Kuneitra'nın Hanarnebe kentinde DAEŞ'e bağlı 9 kişilik hücreyi gözaltına aldı. İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre operasyon Genel İstihbarat Teşkilatı ile koordineli gerçekleştirildi. Gözaltına alınanlar arasında hücre lideri Musab Halil Elşeyh'in de bulunduğu belirtildi. İlk soruşturmada hücrenin silah ve patlayıcı temini ile örgütün faaliyetlerine destek sağladığının tespit edildiği bildirildi. Şüphelilerin soruşturmanın tamamlanması için yetkili makamlara sevk edildiği açıklandı.

Suriye'de Türkiye Cumhuriyeti Lise sınavlarını başarıyla tamamlayan öğrenciler için mezuniyet töreni düzenlendi. Suriye'nin Halep kentinde Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen açık öğretim lise sınavlarını başarıyla tamamlayan öğrenciler için mezuniyet töreni düzenlendi. Törene Türkiye Cumhuriyeti'nin Halep Başkonsolosu Hakan Cengiz ve Milli Eğitim Bakanlığı temsilcisi katıldı. Sınavları başarıyla tamamlayan 15 öğrenciye mezuniyet belgeleri verildi. Türkiye Cumhuriyeti'nin Halep Eğitim Ateşesi Mustafa Onur, Suriye'ye dönen öğrenciler için açık öğretim ortaokulu ve lise programlarının sürdürüleceğini açıkladı. Onur, ilerleyen dönemlerde Anadolu Üniversitesi programlarının da Suriye'de sunulmasının planlandığını belirtti.

yurtfm.org ve yurtfm Facebook sosyal platformlarımız üzerinden de bizleri takip edebilir ve 97.8 yurtfm frekansımızdan da bizleri dinleyebilirsiniz. Bizlere kulak veren tüm 97.8 MHz yurtfm dinleyicilerimize teşekkürlerimizi sunarız.

0: Şirketinizi tanımayan kalmaz. Reklamlarınız için 0552 789 4031 no'lu telefonumuzu arayabilir, yurtfm.org web sitemizden bizlere ulaşabilirsiniz.
1: Yurt FM, Sebastian Fassetman, Soul to the Rotten.

Ben seni öyle çok sevdim ki, gökyüzünden güneşi söküp göz bebeklerini iliştirecek kadar sevdim. Ben seni öyle çok sevdim ki, yıldızları gökyüzünden koparıp her bir saç teline iliştirecek kadar sevdim. Ben seni öyle çok, öyle çok sevdim ki, tüm zamanların aşklarını kalplerinde söküp göğüs kafesine yerleştirecek kadar sevdim. Ben seni öyle çok sevdim ki, tüm aşıkların gözlerinden bakışlarını çalıp gözlerine yerleştirecek kadar sevdim.

Ben seni öyle çok sevdim ki, bir annenin rahminden ayrılan bir bebeğin masumluğuyla sevdim. Ben seni öyle çok sevdim ki, bulutundan ayrılan bir yağmur damlasının berraklığıyla sevdim. Ben seni öyle çok sevdim ki, nefesimin içinden çıkan sana aşkı bile aşık edecek kadar sevdim. Ben seni öyle çok sevdim ki, öyle çok.

Kitaplık. Her kitap farklı dünyalar açılan bir kapı gibidir. Kitapların dünyası ve bizim beklentilerimiz. Bakalım aynı noktada kesişiyor mu? Kitaplığımızdan her hafta birkaç kitap seçip beğeneceğinizi umduğumuz kitapların sayfalarını beraber açacağız. Kitaplık. Kitaplık.

Değerli dostlar, hepiniz hoş geldiniz bir kitaplık programına daha. Bugün çok özel bir kitapla girizgah yapalım istedim. Hayatı ve fikriyatıyla Muhiddin İbn Arabi, bir merhamet abidesi. Eser, kesret telaşında kendini kaybetmiş günümüz insanına varlık ve gerçek kendiliğine dair alışa geldiğinden farklı ve derinden etkileyici bir bakış açısı sunmaktadır. Cennetten kovulmuş insana gerçekten insan olmanın anlamını sunmak suretiyle neşet ettiği asli rahmet erişmenin yollarını göstermektedir. Kısaca bir rahmet abidesinin hayatını ve düşünce sistemini iç içe sunan bu eser, okuyucusuna kendi hayat ve düşüncelerine tutacağı parlak ve mükemmel bir ayna değerindedir. Kıymetli dostlar, siz de kendi içinizde bir yolculuğa çıkmak isterseniz, Muhiddin Arabi'nin eserlerini tavsiye ediyoruz. İşte onlardan biri. Hayatı ve fikriyatıyla Muhiddin İbn Arabi, bir merhamet abidesi. Bu eseri okuyarak hayata dair düşünceleriniz değişebilir. Daha çok derinleşebilirsiniz. Derinliklere inmek istiyorsanız bu kitabı tavsiye ediyoruz.

Ve bu haftaki ikinci kitabımız Huzursuzluk. Huzursuzluk kitabının yazarı Zülfü Livaneli. Bakalım kitap hakkında nasıl bir bilgiye ulaşıyoruz? İstanbul'un kargaşası içinde sıradan bir yaşam süren İbrahim, çocukluk arkadaşı Hüseyin'in ölüm haberi üzerine doğduğu kadim kent Mardin'e gelir. Onun önce sevdaya, sonra ölüme yazılmış, Mardin'de başlayıp Amerika'da sona ermiş hayatını araştırmaya koyulur. Böylece adeta bir girdabın içine çekilir. Tutkuyla ve hırsla gizemli bir kadının peşine düşer. Harese nedir, bilir misin? Develerin çölde çok sevdiği bir diken var. Deve dikeni, yedikçe ağzı kanar. Tuzlu kanın tadı dikenleriyle karışınca bu devenin daha çok hoşuna gider. Kanadıkça yer, bir türlü kendi kanına doyamaz. Orta Doğu'nun adeti budur. Tarih boyunca birbirini öldürür ama aslında kendini öldürdüğünü anlamaz. Kendi kanının tadından sarhoş olur. Mardinli Hüseyin de IŞİD zulmünü misliyle yaşamış, ezidiği kızı Melek Naz'ın ve Kelam'ın çocuklarının hikayesi. Livaneli okuru, Sevda ile Acı'nın iç içe geçtiği bir Orta Doğu gerçeğiyle buluşuyor. Bu kitap ilk baskısını yapmış ve 150 bin adet basılmış. Toplamda 160 sayfa. Orta Doğu'ya başka bir pencereden bakmamızı sağlamış Livaneli. Eğer siz de başka pencerelerden bakmak isterseniz, ezidi kızı Melek Naz'ı daha iyi anlamak isterseniz, bu güzel kitabı tavsiye ediyoruz sizlere. Huzursuzluk, Zülfü Livaneli.

Değerli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimize selamlarımızı ve sevgilerimizi iletiyoruz. Bugün yine sizlere bölgemizde yer alan önemli haberler ve gelişmeleri, haber merkezimizin hazırlamış olduğu haberleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz.

Terörsüz Türkiye Cumhuriyeti yasa teklifi mecliste. Terörsüz Türkiye Cumhuriyeti hedefi kapsamında hazırlanan milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifi bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda görüşülecek. Genel Kurul görüşmelere başlamak üzere saat 11'de toplanacak. Teklif PKK-KCK'nın faaliyetleri kapsamında işlenen bazı suçlara ilişkin düzenlemeler içeriyor. Düzenlemeye göre örgütün silah bıraktığının ve fiili varlığının sona erdiğinin güvenlik kurumlarınca tespit edilmesi ve bu durumun Milli Güvenlik Kurulu kararıyla teyit edilmesi şartıyla belirli hükümlülerin cezalarının infazının ertelenmesi öngörülüyor. Sürecin uygulanmasını takip etmek üzere Cumhurbaşkanı Yardımcısının başkanlığında bir kurul oluşturulması da teklif kapsamında yer alıyor.

fidan bize saldırmayan hiçbir ülke hedefimizde değil. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Anadolu Ajansı editör masasında gündeme ilişkin soruları yanıtladı. Fidan, Türkiye Cumhuriyeti, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında imzalanan Mekke Ortak Savunma Anlaşması'nın bölgesel güvenliği güçlendirmeyi amaçladığını söyledi. Anlaşmanın NATO'nun kolektif savunma ilkesine benzer bir yapıya sahip olduğunu belirten Fidan, bize saldırmayan hiçbir ülke hedefimizde değil dedi. Üç ülke arasında savunma sanayi, istihbarat paylaşımı, lojistik, eğitim ve ortak tatbikatlarda işbirliği yapılacağını belirten Fidan, anlaşmanın ilerleyen dönemde başka ülkelerle de açılabileceğini ifade etti. Fidan, amaçlarının bölge ülkeleri

Avusturya Başbakanı Türkiye Cumhuriyeti'ne geliyor. Avusturya Başbakanı Christian Stoker, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti üzerine bugün Türkiye Cumhuriyeti'ne geliyor. Stoker, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından kabul edilecek. Görüşmelerde Türkiye Cumhuriyeti ile Avusturya arasındaki ilişkiler ve işbirliğinin geliştirilmesi ele alınacak. Bölgesel ve küresel gelişmelerin de gündeme geleceği görüşmelerde iki ülkenin ilişkilerine yönelik değerlendirmelerde bulunması bekleniyor.

Suriye topraklarındaki Rus üsleri için Moskova ile anlaşmaya vardığını açıkladı. Suriye, Rusya ile Hmeymim ve Tartus'taki Rus üslerinin geleceği konusunda mütabakata vardığını açıkladı. Suriye Dışişleri Bakanlığı ile Moskova arasında yaklaşık 1,5 yıldır yürütülen görüşmeler sonucunda hazırlanan mütabakata göre, Hmeymim Havalimanı ve Tartus Limanı'ndaki 4. ticari rıhtım aşamalı olarak sivil yönetime devredilecek. Rusya'nın askeri kat merkezlerine dönüştürülmesi planlanıyor. Suriye hükümeti dönüşüm sürecinin en fazla 3 ay içerisinde tamamlanacağını duyurdu. Yani Rusya ile varılan mütabakat kapsamında Laskiye Havalimanı ve Tartus Limanı'nda incelemelerde bulundu. Şeybani ve beraberindeki heyet mütabakat kapsamında yeniden düzenlenecek tesis ve bölümleri yerinde inceledi.

Suriye İçişleri Bakanı Hattab terörle mücadele biriminin hazırlıklarını görüştü. Suriye İçişleri Bakanı Enes Hattab terörle mücadele birimi ile bir toplantı gerçekleştirdi. Şam'daki toplantıda birimin güvenlik çalışmaları, karşılaşılan zorluklar ve görevlerin yerine getirilmesindeki hazırlık seviyesi ele alındı. Güvenlik ve istikrarın korunması için birimin en yüksek hazırlık seviyesini sürdürmesinin önemine dikkat çekildi. Toplantının sonunda Bakan Hattab birimin çalışmalarından dolayı teşekkür ederek yönetime hatıra plaketi takdim etti.

Suriye'de DAEŞ hücresine operasyon, 9 kişi gözaltında. Suriye güvenlik güçleri Kuneitra'nın Hanarnebe kentinde DAEŞ'e bağlı 9 kişilik hücreyi gözaltına aldı. İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre operasyon Genel İstihbarat Teşkilatı ile koordineli gerçekleştirildi. Gözaltına alınanlar arasında hücre lideri Musab Halil Elşeyh'in de bulunduğu belirtildi. İlk soruşturmada hücrenin silah ve patlayıcı temini ile örgütün faaliyetlerine destek sağladığının tespit edildiği bildirildi. Şüphelilerin soruşturmanın tamamlanması için yetkili makamlara sevk edildiği açıklandı.

Suriye'nin Halep kentinde Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen açık öğretim lise sınavlarını başarıyla tamamlayan öğrenciler için mezuniyet töreni düzenlendi. Törene Türkiye Cumhuriyeti'nin Halep Başkonsolosu Hakan Cengiz ve Milli Eğitim Bakanlığı temsilcisi katıldı. Sınavları başarıyla tamamlayan 15 öğrenciye mezuniyet belgeleri verildi. Türkiye Cumhuriyeti'nin Halep Eğitim Ateşesi Mustafa Onur, Suriye'ye dönen öğrenciler için açık öğretim ortaokulu ve lise programlarının sürdürüleceğini açıkladı. Onur, ilerleyen dönemlerde Anadolu Üniversitesi programlarının da Suriye'de sunulmasının planlandığını belirtti.

yurtfm.org ve yurtfm Facebook sosyal platformlarımız üzerinden de bizleri takip edebilir ve 97.8 yurtfm frekansımızdan da bizleri dinleyebilirsiniz. Bizlere kulak veren tüm 97.8 MHz yurtfm dinleyicilerimize teşekkürlerimizi sunarız.

0: Yunus Emre Enstitüsü sunar.
1: Dilin anahtarı deyimler.
2: Allah Allah! Bu ses ne bu saatte? Emre, hala uyumadın mı? Ne yapıyorsun?
3: Anne, uyandırdın mı? Özür dilerim.
2: O gürültüye uyanmamak mümkün mü? Eve hırsız girdi sandım. Gecenin bu saatinde ne dolaplar çeviriyorsun?
3: Anneciğim, kötü bir şey yapmıyorum. 2 gün sonra babamın doğum günü ya. Onun için bir sürpriz hazırlıyorum.
2: Öyle mi?
1: Bazen birilerinin dolaplar çevirdiğini düşünürüz. Bu düşünce bizi mutsuz eder. İnsanların gizli saklı işler yapması rahatsız edici bir durumdur. Böyle durumlarda yapmamız gereken tek şey var. Dolap çevirdiğini düşündüğümüz kişilerle açık açık konuşmak. Belki onlar da Emre gibi masumdur. Olamaz mı? Dilin anahtarı deyimler.
4: Dilin anahtarı deyimler programının ses ve etkinlik dosyasına internet sitemizdeki Türkçe öğreniyorum bölümünden ulaşabilirsiniz.
0: Yunus Emre Enstitüsü sundu.

Yurt FM 97.8 kalbinizin ritmi. Yurt FM 97.8 kalbinizin ritmi. Sesinize doymak, frekansımızı sizinle paylaşmak istiyoruz. Sorularınız, önerileriniz veya müzik talepleriniz için bize aşağıdaki WhatsApp ve diğer yollarla ulaşabilirsiniz. WhatsApp ve aramlar için 0552 799 431. Facebook Yurt FM. Web sayfası yurtfm.org. Adres Yurt FM Çoban Bey, Suriye. Bizimle iletişime geçin. Sesinize

Yaz henüz gelmişti ben ayrıldığımda. Kaç vakit oldu, kaç ay, kaç yıl, kaç asır evimden ayrıldım. Ha benim ruhumun teri memleketim. Dünyayı verseler değişmem çayırındaki bir çiğ tanesini. Meğer gurbet dediğin mapuslukmuş güneşli avlularda yaşanılmış öylesine. Dönüşümde ne bulurum bilemem. Bildiğim döneceğim ey verilmiş sözüm, edilmiş yeminim. Elbet bir gün döneceğim. Yıl kaç olur, hangi mevsim bilemem. Elimde takvim yapraklarından güller, gözümde bir çocuk, saçlarımda kar. Bunca acıyı boşa çekmez hiç kimse ve bunca ölümden kolay dönülmez.

0: Yunus Emre Enstitüsü sunar.
1: Türkiye'de geleneksel sanatlar.
2: Ebru sanatçılarımız. Mehmet Necmettin Okyay. 1883 yılında Üsküdar'da doğdu. İlk çiçekli ebruları ve yazılı ebruları o yaptı. Ayrıca hattattır. Ahar yapmayı da öğrendi. Güzel Sanatlar Akademisi'nde hocalık yaptı. 1976'da vefat etti. Mustafa Düzgünman. 1920'de Üsküdar'da doğdu. İlk öğrenimini tamamladıktan sonra babasının aktar dükkanında çalıştı. 1938 yılında annesinin dayısı Hattat Necmettin Okyay onu hocalık yaptığı Devlet Güzel Sanatlar Akademisi'ne kaydetti. Burada Necmettin Okyay'dan cilt ve ebru öğrendi. Ancak okuldan ayrılmak zorunda kaldı ve tekrar aktarlığa döndü. Ebru sanatıyla uğraştı. Ebru'daki modern uygulamaları kabul etmedi. Necmettin Okyay'ın çiçekli ebru çeşitlerine papatyayı da ekledi. Çeşitli sergiler açtı. Pek çok öğrenci yetiştirdi. 26 yıl Aziz Mahmut Hüdayi Dergahı'nın türbe hizmetlerini yaptı. Bu dönemde yaptığı pek çok kıymetli eserden oluşan bir koleksiyonu vardır. 1990 yılında vefat etti. Alparslan Babaoğlu. 1957 yılında Ankara'da doğdu. İngiltere'de elektronik mühendisliği eğitimi aldı. 1984 yılında Topkapı Sarayı Nakışhanesi'ne gitmeye başladı. Ebru'yu orada öğrendi. 1985 yılında Mustafa Düzgünman'dan icazet aldı. İlk kişisel sergisini Topkapı Sarayı'nda açtı. Daha sonra yurt içinde ve yurt dışında çeşitli sergiler açtı. Ebru sanatında ezilmiş altını ilk defa o kullandı. Sadrettin Özçimi. 1955'te Konya'da doğdu. İTÜ Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı'nı bitirdi. Musiki eğitimini ney üzerine yaptı. Yayınlanmış 7 albümü bulunmaktadır. Sadrettin Özçimi tesbihçilik ve ebru sanatıyla da ilgilendi. Mustafa Düzgünman'dan icazet aldı. Alparslan Babaoğlu'ndan da ebru dersleri aldı. Yurt içinde ve yurt dışında çeşitli sergilerde eserleri vardır. Hikmet Barutçugil. 1952'de Malatya'da doğdu. Yüksek öğrenimi sırasında hat ve ebru ile tanıştı. Çalışmalarını ebru üzerine yoğunlaştırdı. 1978 yılında ihtisas için gittiği Londra'da çalışmalarına devam etti. Ebru'da yepyeni bir ekol açtı. Daha önce görülmemiş ebru tekniklerini denedi. Barut ebrusunu ilk o yaptı. Yurt içi ve yurt dışında 96 sergi açtı. Kurs ve seminerler verdi. Hikmet Barutçugil'in birçok röportajı, makalesi ve 18 kitabı vardır.
0: Yunus Emre Enstitüsü sundu.
1: Türkiye'de geleneksel sanatlar.

Değerli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimize selamlarımızı ve sevgilerimizi iletiyoruz. Bugün yine sizlere bölgemizde yer alan önemli haberler ve gelişmeleri haber merkezimizin hazırlamış olduğu haberleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz.

Terörsüz Türkiye Cumhuriyeti yasa teklifi güçlendirilmesine dair kanun teklifi bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda görüşülecek. Genel Kurul görüşmelere başlamak üzere saat 11'de toplanacak. Teklif PKK-KCK'nın faaliyetleri kapsamında işlenen bazı suçlara ilişkin düzenlemeler içeriyor. Düzenlemeye göre örgütün silah bıraktığının ve fiili varlığının sona erdiğinin güvenlik kurumlarınca tespit edilmesi ve bu durumun Milli Güvenlik Kurulu kararıyla teyit edilmesi şartıyla belirli hükümlülerin cezalarının infazının ertelenmesi öngörülüyor. Sürecin uygulanmasını takip etmek üzere Cumhurbaşkanı Yardımcısının başkanlığında bir kurul oluşturulması da teklif kapsamında yer alıyor.

Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Anadolu Ajansı editör masasında gündeme ilişkin soruları yanıtladı. Fidan, Türkiye Cumhuriyeti, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında imzalanan Mekke Ortak Savunma Anlaşması'nın bölgesel güvenliği güçlendirmeyi amaçladığını söyledi. Anlaşmanın NATO'nun kolektif savunma ilkesine benzer bir yapıya sahip olduğunu belirten Fidan, "Bize saldırmayan hiçbir ülke hedefimizde değil," dedi. Üç ülke arasında savunma sanayi, istihbarat paylaşımı, lojistik, eğitim ve ortak tatbikatlarda işbirliği yapılacağını belirten Fidan, anlaşmanın ilerleyen dönemde başka ülkelerle de açılabileceğini ifade etti. Fidan, amaçlarının bölge ülkelerinin kendi güvenliklerini üstlenmesi ve bölgesel istikrarın güçlendirilmesi olduğunu kaydetti.

Avusturya Başbakanı Türkiye Cumhuriyeti'ne geliyor. Avusturya Başbakanı Christian Stoker, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti üzerine bugün Türkiye Cumhuriyeti'ne geliyor. Stoker, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından

Cumhuriyeti ile Avusturya arasındaki ilişkiler ve işbirliğinin geliştirilmesi ele alınacak. Bölgesel ve küresel gelişmelerin de gündeme geleceği görüşmelerde iki ülkenin ilişkilerine yönelik değerlendirmelerde bulunması bekleniyor.

Suriye topraklarındaki Rus üsleri için Moskova ile anlaşmaya vardığını açıkladı. Suriye

ile Hmeymin ve Tartus'taki Rus üslerinin geleceği konusunda mütabakata vardığını açıkladı. Suriye Dışişleri Bakanlığı ile Moskova arasında yaklaşık 1,5 yıldır yürütülen görüşmeler sonucunda hazırlanan mütabakata göre Hmeymim Havalimanı ve Tartus Limanı'ndaki 4. ticari rıhtım aşamalı olarak sivil yönetime devredilecek. Rusya'nın askeri üs ve tesislerinin ise Suriye ile ortak eğitim ve tatbikat merkezlerine dönüştürülmesi planlanıyor. Suriye hükümeti dönüşüm sürecinin en fazla 3 ay içerisinde tamamlanacağını duyurdu.

Yani Laskiye ve Tartus'ta incelemelerde bulundu. Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, Rusya ile varılan mütabakat kapsamında Laskiye Havalimanı ve Tartus Limanı'nda incelemelerde bulundu. Şeybani ve beraberindeki heyet, mütabakat kapsamında yeniden düzenlenecek tesis ve bölümleri yerinde inceledi.

Suriye İçişleri Bakanı Hattab terörle mücadele biriminin hazırlıklarını görüştü. Suriye İçişleri Bakanı Enes Hattab terörle mücadele birimi ile bir toplantı gerçekleştirdi. Şam'daki toplantıda birimin güvenlik çalışmaları, karşılaşılan zorluklar ve görevlerin yerine getirilmesindeki hazırlık seviyesi ele alındı. Güvenlik ve istikrarın korunması için birimin en yüksek hazırlık seviyesini sürdürmesinin önemine dikkat çekildi. Toplantının sonunda Bakan Hattab birimin çalışmalarından dolayı teşekkür ederek yönetime hatıra plaketi takdim etti.

Suriye'de DAEŞ hücresine operasyon, 9 kişi gözaltında. Suriye güvenlik güçleri Kuneitra'nın Hanarnebe kentinde DAEŞ'e bağlı 9 kişilik hücreyi gözaltına aldı. İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre operasyon Genel İstihbarat Teşkilatı ile koordineli gerçekleştirildi. Gözaltına alınanlar arasında hücre lideri Musab Halil Elşeyh'in de bulunduğu belirtildi. İlk soruşturmada hücrenin silah ve patlayıcı temini ile örgütün faaliyetlerine destek sağladığının tespit edildiği bildirildi. Şüphelilerin soruşturmanın tamamlanması için yetkili makamlara sevk edildiği açıklandı.

Suriye'de Türkiye Cumhuriyeti Lise sınavlarını başarıyla tamamlayan öğrenciler için mezuniyet töreni düzenlendi. Suriye'nin Halep kentinde Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen açık öğretim lise sınavlarını başarıyla tamamlayan öğrenciler için mezuniyet töreni düzenlendi. Törene Türkiye Cumhuriyeti'nin Halep Başkonsolosu Hakan Cengiz ve Milli Eğitim Bakanlığı temsilcisi katıldı. Sınavları başarıyla tamamlayan 15 öğrenciye mezuniyet belgeleri verildi. Türkiye Cumhuriyeti'nin Halep Eğitim Ateşesi Mustafa Onur, Suriye'ye dönen öğrenciler için açık öğretim ortaokulu ve lise programlarının sürdürüleceğini açıkladı. Onur, ilerleyen dönemlerde Anadolu Üniversitesi programlarının da Suriye'de sunulmasının planlandığını belirtti.

yurtfm.org ve yurtfm Facebook sosyal platformlarımız üzerinden de bizleri takip edebilir ve 97.8 yurtfm frekansımızdan da bizleri dinleyebilirsiniz. Bizlere kulak veren tüm 97.8 MHz yurtfm dinleyicilerimize teşekkürlerimizi sunarız.

İçerim arkadaş, benim derdim çok. İçerim arkadaş, derdime çare yok. İçerim arkadaş.

97.8 MHz frekansında yayın yapan Yurt FM'den tüm dinleyicilerimize selamlar. Sınırların ötesinde yürütülen insani sorumluluk, güvenlik ve istikrar çalışmaları, Türkiye Cumhuriyeti'nin Suriye'de eğitimden sağlığa, güvenlikten insani yardımlara uzanan kapsamlı faaliyetlerini ele aldığımız Sınırın Ötesinde Kardeşlik programımıza hoş geldiniz. Yayınımız boyunca görüş ve mesajlarınızı 0552 789 4031 numaralı WhatsApp hattımızdan bizlere ulaştırabilirsiniz. Facebook'ta Yurt FM sayfamızı takip edebilir, yayınlarımızı yurtfm.org adresinden dinleyebilirsiniz. 97.8'de bizden ayrılmayın.

İkinci bölüm, Fırat Kalkanı Harekatı, güvenliğin ve istikrarın ilk adımı. Güvenlik, bir toplumun nefes alabilmesi için gereken en temel oksijendir. 24 Ağustos 2016 tarihinde başlatılan Fırat Kalkanı Harekatı, Türkiye Cumhuriyeti'nin hem kendi sınırlarını koruma hem de Suriye halkını terörün pençesinden kurtarma adına attığı en stratejik adımdır. Cerablus, Elbap ve Çobanbey hattında yürütülen bu operasyonla bölgeyi karanlığa boğmak isteyen terör örgütlerine ağır bir darbe indirilmiştir. Ancak Türkiye Cumhuriyeti için zafer sadece askeri bir başarı değil, o topraklarda yaşayan çocukların yeniden gülümseyebilmesidir.

Kanı Harekatı'nın askeri aşaması başarıyla tamamlanır tamamlanmaz Türkiye Cumhuriyeti'nin sivil kurumları devreye girmiştir. Mehmetçik tarafından terörden temizlenen her santimetre karede hemen ardından bir imar ve ihya faaliyeti başlatılmıştır. Terör örgütlerinin yıktığı okullar onarılmış, hastaneler yeniden işler hale getirilmiş ve harabeye dönen çarşılarda dükkan kepenkleri Türkiye Cumhuriyeti'nin sağladığı güvenle yeniden açılmıştır.

bölümde Fırat Kalkanı Harekatı'nın askeri başarısından ziyade sonrasında kurulan sivil hayatın detaylarını inceliyoruz. Türkiye Cumhuriyeti bölgede yerel meclislerin kurulmasına öncülük ederek yönetimi bizzat bölgenin gerçek sahiplerine bırakmıştır. Yerel halkın kendi kendini yönetmesi, polisin eğitilmesi ve adalet sistemini kurması için her türlü teknik desteği sağlayan Türkiye Cumhuriyeti, işgalci değil, ihya edici bir güç olduğunu tüm dünyaya kanıtlamıştır. Bugün Fırat Kalkanı bölgesi Türkiye Cumhuriyeti'nin sunduğu imkanlarla ticaretin canlandığı, çocukların okul sıralarına döndüğü ve insanların geleceğe umutla baktığı bir huzur adası haline gelmiştir.

sahibi ve insani dayanışmayı güçlendirmeye devam ediyor. Sınırın Ötesinde Kardeşlik programının bu bölümünün sonuna geldik. Bizi Facebook'ta YurtFM sayfamızdan takip edebilir, yayınlarımızı yurtfm.org adresinden dinleyebilirsiniz. Mesaj ve görüşleriniz için 0552 789 4031 numaralı hattımız açık. 97.8 MHz frekansında YurtFM'de yeniden buluşmak üzere.

Değerli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimize selamlarımızı ve sevgilerimizi iletiyoruz. Bugün yine sizlere bölgemizde yer alan önemli haberler ve gelişmeleri, haber merkezimizin hazırlamış olduğu haberleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz.

Terörsüz Türkiye Cumhuriyeti yasa teklifi mecliste. Terörsüz Türkiye Cumhuriyeti hedefi kapsamında hazırlanan milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifi bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda görüşülecek. Genel Kurul görüşmelere başlamak üzere saat 11'de toplanacak. Teklif PKK-KCK'nın faaliyetleri kapsamında işlenen bazı suçlara ilişkin düzenlemeler içeriyor. Düzenlemeye göre örgütün silah bıraktığının ve fiili varlığının sona erdiğinin güvenlik kurumlarınca tespit edilmesi ve bu durumun Milli Güvenlik Kurulu kararıyla teyit edilmesi şartıyla belirli hükümlülerin cezalarının infazının ertelenmesi öngörülüyor. Sürecin uygulanmasını takip etmek üzere Cumhurbaşkanı Yardımcısının başkanlığında bir kurul oluşturulması da teklif kapsamında yer alıyor.

Bize saldırmayan hiçbir ülke hedefimizde değil. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Anadolu Ajansı editör masasında gündeme ilişkin soruları yanıtladı. Fidan, Türkiye Cumhuriyeti, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında imzalanan Mekke Ortak Savunma Anlaşması'nın bölgesel güvenliği güçlendirmeyi amaçladığını söyledi. Anlaşmanın NATO'nun kolektif savunma ilkesine benzer bir yapıya sahip olduğunu belirten Fidan, bize saldırmayan hiçbir ülke hedefimizde değil dedi. Üç ülke arasında savunma sanayi, istihbarat paylaşımı, lojistik, eğitim ve ortak tatbikatlarda işbirliği yapılacağını belirten Fidan, anlaşmanın ilerleyen dönemde başka ülkelerle de açılabileceğini ifade etti. Fidan, amaçlarının bölge ülkelerinin kendi güvenliklerini üstlenmesi ve bölgesel istikrarın güçlendirilmesi olduğunu kaydetti.

Avusturya Başbakanı Türkiye Cumhuriyeti'ne geliyor. Avusturya Başbakanı Christian Stoker, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti üzerine bugün Türkiye Cumhuriyeti'ne geliyor. Stoker, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından kabul edilecek. Görüşmelerde Türkiye Cumhuriyeti ile Avusturya arasındaki ilişkiler ve işbirliğinin geliştirilmesi ele alınacak. Bölgesel ve küresel gelişmelerin de gündeme geleceği görüşmelerde iki ülkenin ilişkilerine yönelik değerlendirmelerde bulunması bekleniyor.

Suriye topraklarındaki Rus üsleri için Moskova ile anlaşmaya vardığını açıkladı. Suriye, Rusya ile Hmeymim ve Tartus'taki Rus üslerinin geleceği konusunda mütabakata vardığını açıkladı. Suriye Dışişleri Bakanlığı ile Moskova arasında yaklaşık 1,5 yıldır yürütülen görüşmeler sonucunda hazırlanan mütabakata göre, Hmeymim Havalimanı ve Tartus Limanı'ndaki 4. ticari rıhtım aşamalı olarak sivil yönetime devredilecek. Rusya'nın askeri üs ve tesislerinin ise Suriye ile ortak eğitim ve tatbikat merkezlerine dönüştürülmesi planlanıyor. Suriye hükümeti dönüşüm sürecinin en fazla 3 ay içerisinde tamamlanacağını duyurdu.

Şehbani, Laskiye ve Tartus'ta incelemelerde bulundu. Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, Rusya ile varılan mütabakat kapsamında Laskiye Havalimanı ve Tartus Limanı'nda incelemelerde bulundu. Şeybani ve beraberindeki heyet, mütabakat kapsamında yeniden düzenlenecek tesis ve bölümleri yerinde inceledi.

Suriye İçişleri Bakanı Hattab terörle mücadele biriminin hazırlıklarını görüştü. Suriye İçişleri Bakanı Enes Hattab terörle mücadele birimi ile bir toplantı gerçekleştirdi. Şam'daki toplantıda birimin güvenlik çalışmaları, karşılaşılan zorluklar ve görevlerin yerine getirilmesindeki hazırlık seviyesi ele alındı. Güvenlik ve istikrarın korunması için birimin en yüksek hazırlık seviyesini sürdürmesinin önemine dikkat çekildi. Toplantının sonunda Bakan Hattab birimin çalışmalarından dolayı teşekkür ederek yönetime hatıra plaketi takdim etti.

Suriye'de DAEŞ hücresine operasyon, 9 kişi gözaltında. Suriye güvenlik güçleri Kuneitra'nın Hanarnebe kentinde DAEŞ'e bağlı 9 kişilik hücreyi gözaltına aldı. İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre operasyon Genel İstihbarat Teşkilatı ile koordineli gerçekleştirildi. Gözaltına alınanlar arasında hücre lideri Musab Halil Elşeh'in de bulunduğu belirtildi. İlk soruşturmada hücrenin silah ve patlayıcı temini ile örgütün faaliyetlerine destek sağladığının tespit edildiği bildirildi. Şüphelilerin soruşturmanın tamamlanması için yetkili makamlara sevk edildiği açıklandı.

Suriye'de Türkiye Cumhuriyeti lise sınavlarını başarıyla tamamlayan öğrenciler için mezuniyet töreni düzenlendi. Suriye'nin Halep kentinde Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen açık öğretim lise sınavlarını başarıyla tamamlayan öğrenciler için mezuniyet töreni düzenlendi. Törene Türkiye Cumhuriyeti'nin Halep Başkonsolosu Hakan Cengiz ve Milli Eğitim Bakanlığı temsilcisi katıldı. Sınavları başarıyla tamamlayan 15 öğrenciye mezuniyet belgeleri verildi. Türkiye Cumhuriyeti'nin Halep Eğitim Ateşesi Mustafa Onur, Suriye'ye dönen öğrenciler için açık öğretim ortaokulu ve lise programlarının sürdürüleceğini açıkladı. Onur, ilerleyen dönemlerde Anadolu Üniversitesi programlarının da Suriye'de sunulmasının planlandığını belirtti.

yurtfm.org ve yurtfm Facebook sosyal platformlarımız üzerinden de bizleri takip edebilir ve 97.8 yurtfm frekansımızdan da bizleri dinleyebilirsiniz. Bizlere kulak veren tüm 97.8 MHz yurtfm dinleyicilerimize teşekkürlerimizi sunarız.

Ben seni öyle çok sevdim ki, gökyüzünden güneşi söküp göz bebeklerini iliştirecek kadar sevdim. Ben seni öyle çok sevdim ki, yıldızları gökyüzünden koparıp her bir saç teline iliştirecek kadar sevdim. Ben seni öyle çok, öyle çok sevdim ki, tüm zamanların aşklarını kalplerinde söküp göğüs kafesine yerleştirecek kadar sevdim. Ben seni öyle çok sevdim ki, tüm aşıkların gözlerinden bakışlarını çalıp gözlerine yerleştirecek kadar sevdim.

Ben seni öyle çok sevdim ki, bir annenin rahminden ayrılan bir bebeğin masumluğuyla sevdim. Ben seni öyle çok sevdim ki, bulutundan ayrılan bir yağmur damlasının berraklığıyla sevdim. Ben seni öyle çok sevdim ki, nefesimin içinden çıkan sana aşkı bile aşık edecek kadar sevdim. Ben seni öyle çok sevdim ki, öyle çok sevdim.

PKK-KCK terör örgütünün Suriye kolu PYD-YPG. Terör ve şiddet 21. yüzyılda insanlığın karşılaştığı belki de en önemli sorundur. Terör örgütleri güvenlik literatürlerinde son dönemde vekalet savaşları olarak nitelenen bu ortamın aktörleri olarak sınırları aşan bir etki alanına erişmekte. Amaçları ve stratejilerini bu hedef doğrultularında belirleyebilmektedir. Uzun yıllar sınırımız içinde faaliyet gösteren PKK-KCK terör örgütünün Suriye kolu olan Demokratik Birlik Partisi PYD son dönemde bir yandan uluslararası alanda kendini meşru bir aktör gibi göstermeye, diğer yandan da bazı uluslararası güçlerin verdiği siyasi ve lojistik destekle Suriye'de yaşanan iç karışıklığı fırsata dönüştürmeye çalışmaktadır. PYD Halk Savunma Birlikleri YPG adını verdiği silahlı unsurları aracılığıyla uluslararası kamuoyunda kendini de aşa karşı mücadele eden bir örgüt görüntüsü vermektedir. Gerçekte ise PYD-YPG'nin PKK-KCK terör örgütünün Suriye kanadı olduğu, amaç yapı ve işleyişinin örtüştüğü, aynı yapı içerisinde hareket ettiği ve PKK-KCK'dan farklı ve bağımsız bir oluşum olmadığı bilinmektedir.

Gösterilmeye çalışanın aksine PYD, uluslararası terör örgütleri listesinde terör örgütü olduğu tescillenen PKK'nın Suriye'de faaliyet gösteren uzantısıdır. PYD'nin PKK terör örgütüyle olan organik bağına yönelik pek çok kanıt bulunmaktadır. Her şeyden önce PYD, 17 Ekim 2023'te PKK terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın İmralı'dan verdiği talimatlar ve PKK 8. Kongresinde Türkiye Cumhuriyeti'nin yanı sıra İran, Irak ve Suriye'de de yeni örgütlenmelere gidilmesi yönünde alınan kararlar doğrultusunda kurulmuştur. Suriye'de 2011 yılı sonrasında yaşanan siyasi gelişmeler ve iç savaş koşullarıyla oluşan otorite boşluğu PKK-KCK terör örgütüne geniş bir hareket alanı sağlamış ve PYD terör örgütünün silahlı kanadı olan YPG Halk Savunma Birlikleri kurulmuştur. DH terör örgütünün Suriye'de etkinliğini arttırmasıyla PKK-KCK'nın Suriye yapılanması olan PYD-YPG terör örgütü DH ile mücadele iddiası üzerinden kontrol ettiği alanlarda özel yapı oluşturma faaliyetlerine girişmiş. Bölgede istikrarsızlıktan faydalanarak Suriye'nin kuzeyindeki toprakların bir kısmına el koymuştur. PKK-YPG terör örgütü kendince Suriye'de kanton olarak ifade ettiği bu bölgelerde terör ve baskı yoluyla kontrolü sağlayarak demografik yapıyı değiştirmeye yönelik faaliyetlerini sürdürmüştür. PKK-YPG otoritesini kabul etmeyen bölgedeki Arap, Türkmen ve benzeri yerleşik halkları yok saymış, göçe zorlamış, mülklerine el koymuş, tapu ve nüfus kayıtlarının bulunduğu binaları kundaklamış, mevcut belgeleri yok etmiş ve baskıcı yöntemlerle zorunlu askerlik adı altında çocukları silahlandırmıştır. Bu yöndeki insanlık suçu içeren faaliyetlerini artırarak devam etmektedir.

başladığı yıllara kadar uzanmaktadır. 1979'dan 1998'e kadar Suriye'yi bir üs olarak kullanan PKK terör örgütü, bu süre zarfında Suriye'nin kuzeyinde taban oluşturmuştur. Türkiye ile Suriye arasında 22.10.1998'de yapılan Adana mütabakatı ile Suriye devletinin PKK'ya verdiği desteğin kesilmesi, Abdullah Öcalan'ın Suriye'den çıkarılması sonrasında terör örgütü etkinliğini arttırma arayışına girmiştir. PKK-KCK terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan ele geçirildikten sonra avukatları ve savunmaları aracılığıyla terör örgütünün stratejilerine yönelik talimatlar vermeye devam etmiş ve örgütün Suriye'de örgütlenmesi gerektiğini belirtmiştir. Bu kapsamda Abdullah Öcalan'ın 25 Aralık 2021 tarihli görüşme notunda 4 ülke için önermiştim. İran'da demokratik İslam esprisiyle olmalı. PKK Irak'ta yaşamalı. Güney PKK biçiminde olabilir. Suriye Demokratik Birlik Partisi ve 13 Ağustos 2003 tarihli görüşme notunda savunmamda Suriye Kürtlerin Demokratik Partisi diyordum. Demokratik Birlik Partisi'ni Suriye halkı için de öneriyorum şeklinde yer alan ifadeler PYD'nin PKK-KCK tarafından Suriye yapılanması olarak hayata geçirildiğinin bir kanıtıdır.

PKK, KCK terör örgütünün Suriye kolu PYD, YPG'nin ortaya çıkışı. PKK terör örgütü Suriye'de sahip olduğu toplumsal taban ve örgütlülük terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın Suriye'de faaliyet göstermeye

20-24 Nisan 2022 tarihleri arasında gerçekleştirilen PKK 8. Kongresi'nde Türkiye'nin yanı sıra Irak, İran ve Suriye'de yeni örgütlenmelere gidilmesi yönünde karar alınmıştır. PKK-KCK terör örgütü Elebaşı Abdullah Öcalan'ın talimatları ve örgütün hedefleri doğrultusunda Suriye'de varlığını devam ettirmek amacıyla 17 Ekim 2023'te Partiya Yekitiya Demokrat, Demokratik Birlik Partisi PYD'yi kurmuştur. PKK terör örgütü tarafından KCK sözleşmesiyle oluşturulan sistemin amacı 4 parçada Türkiye, İran, Irak, Suriye, Demokratik Konfederal Kürdistan'ı kurmak olarak ifade edilmiştir. KCK sisteminin tümü Elebaşı Abdullah Öcalan'ın iradesine bağlanmış ve önderlik olarak tarif edilmiş, yasama organı Kongregel, yürütme organı ise Yürütme Konseyi olarak belirtilmiştir. KCK sözleşmesinde parça örgütlenmelerden bahsedilmiş ve Türkiye, İran, Irak ve Suriye'de benzer bir örgütlenme modeli tesis edilmesi hedeflenmiştir. PKK-KCK terör örgütü Suriye'de oluşturmayı hedeflediği özerk yapılanmalar doğrultusunda bu sisteme bağlı hareket eden KCK Rojava örgütlenmesini hayata geçirmiştir. PKK güdümünde hareket eden Kuzey Suriye yapılanmasının başında Suriye Genel Sorumlusu olarak Sofi Nurettin Kod adlı Nurettin Halefel Muhammed bulunmaktadır. 1990 yılında PKK terör örgütüne katılan Sofi Nurettin, 20 Şubat 2007'de gerçekleştirilen ve PKK'nın silahlı aparatı olarak HPG4 konferansında komuta konseyinde görevlendirilmiştir. 2013-2015 yılları arasında Suriye genel sorumlusu iken görevini Türkiye'de birçok kanlı terör eyleminin sorumlusu olan Bahuz Erdal Kod adlı Ferman Hüseyin'e devretmiş. 2017 yılında tekrardan Suriye genel sorumluluğu görevine getirilmiştir. 2013-2015 yılları arasında Suriye genel sorumlusu iken görevini Türkiye'de birçok kanlı terör eyleminin sorumlusu olan Bahuz Erdal Kod adlı Ferman Hüseyin'e devretmiş. 2017 yılında tekrardan Suriye genel sorumluluğu görevine getirilmiştir. KCK Suriye yapılanması siyasi kanatta PYD, silahlı kanatta YPG-YPJ ve toplumsal alanda TEVDEM şeklinde bir örgütlenme esasına dayanmaktadır.

Terör örgütünün Suriye'deki siyasi kolu PYD'nin kuruluşu, teşkilatı ve yöneticileri. PYD 2011'de Suriye'de iç karışıklılığın ortaya çıkmasının ardından ülkenin kuzeyinde PKK-KCK tarafından gönderilen kadroların desteğiyle hızla örgütlenmiştir. Merkezi Kamışlı olan ve Abdullah Öcalan'ın fikirlerini benimseyen PYD'nin eş başkanlığını aynı zamanda KCK Yürütme Konseyi üyesi olan Salih Müslim ve Asya Abdullah yapmaktadır. Ebu Velat kod adlı Salih Müslim Muhammed, terör örgütü Demokratik Birlik Partisi PYD eş başkanlığı görevini yürütmektedir. Suriye'den rejim baskısı nedeniyle Irak'a kaçan ve Gara'da bir PKK kampında saklanan Salih Müslim, Mart 2011 ayında Suriye'ye dönmüştür. PKK Suriye Genel Sorumlusu'na bağlı faaliyet gösteren Müslim açıklamalarında PKK-KCK ile bağlantılarını defalarca dile getirmiştir. Salih Müslim, 2011 yılında Kurtvaç adlı organizasyona verdiği mülakatta Suriye'deki Kürt sorunlarına en iyi çözüm sunduğu için APO'nun, Abdullah Öcalan'ın felsefesini ve ideolojisini uyguladıklarını belirtmiştir.

Değerli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimize selamlarımızı ve sevgilerimizi iletiyoruz. Bugün yine sizlere bölgemizde yer alan önemli haberler ve gelişmeleri, haber merkezimizin hazırlamış olduğu haberleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz.

Terörsüz Türkiye Cumhuriyeti yasa teklifi mecliste. Terörsüz Türkiye Cumhuriyeti hedefi kapsamında hazırlanan milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifi bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda görüşülecek. Genel Kurul görüşmelere başlamak üzere saat 11'de toplanacak. Teklif PKK-KCK'nın faaliyetleri kapsamında işlenen bazı suçlara ilişkin düzenlemeler içeriyor. Düzenlemeye göre örgütün silah bıraktığının ve fiili varlığının sona erdiğinin güvenlik kurumlarınca tespit edilmesi ve bu durumun Milli Güvenlik Kurulu kararıyla teyit edilmesi şartıyla belirli hükümlülerin cezalarının infazının ertelenmesi öngörülüyor. Sürecin uygulanmasını takip etmek üzere Cumhurbaşkanı Yardımcısının başkanlığında bir kurul oluşturulması da teklif kapsamında yer alıyor.

Fidan bize saldırmayan hiçbir ülke hedefimizde değil. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Anadolu Ajansı editör masasında gündeme ilişkin soruları yanıtladı. Fidan, Türkiye Cumhuriyeti, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında imzalanan Mekke Ortak Savunma Anlaşması'nın bölgesel güvenliği güçlendirmeyi amaçladığını söyledi. Anlaşmanın NATO'nun kolektif savunma ilkesine benzer bir yapıya sahip olduğunu belirten Fidan, bize saldırmayan hiçbir ülke hedefimizde değil dedi. Üç ülke arasında savunma sanayi, istihbarat paylaşımı, lojistik, eğitim ve ortak tatbikatlarda işbirliği yapılacağını belirten Fidan, anlaşmanın ilerleyen dönemde başka ülkelerle de açılabileceğini ifade etti. Fidan, amaçlarının bölge ülkelerinin kendi güvenliklerini üstlenmesi ve bölgesel istikrarın güçlendirilmesi olduğunu kaydetti.

Avusturya Başbakanı Türkiye Cumhuriyeti'ne geliyor. Avusturya Başbakanı Christian Stöcker, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti üzerine bugün Türkiye Cumhuriyeti'ne geliyor. Stöcker, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından kabul edilecek. Görüşmelerde Türkiye Cumhuriyeti ile Avusturya arasındaki ilişkiler ve işbirliğinin geliştirilmesi ele alınacak. Bölgesel ve küresel gelişmelerin de gündeme geleceği görüşmelerde iki ülkenin ilişkilerine yönelik değerlendirmelerde bulunması bekleniyor.

Suriye topraklarındaki Rus üsleri için Moskova ile anlaşmaya vardığını açıkladı. Suriye, Rusya ile Hmeymim ve Tartus'taki Rus üslerinin geleceği konusunda mutabakata vardığını açıkladı. Suriye Dışişleri Bakanlığı ile Moskova arasında yaklaşık 1,5 yıldır yürütülen görüşmeler sonucunda hazırlanan mütabakata

mutabakata göre Hmeymim Havalimanı ve Tartus Limanı'ndaki 4. ticari rıhtım aşamalı olarak sivil yönetime devredilecek. Rusya'nın askeri üs ve tesislerinin ise Suriye ile ortak eğitim ve tatbikat merkezlerine dönüştürülmesi planlanıyor. Suriye hükümeti dönüşüm sürecinin en fazla 3 ay içerisinde tamamlanacağını duyurdu.

ve Tartus'ta incelemelerde bulundu. Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, Rusya ile varılan mütabakat kapsamında Laskiye Havalimanı ve Tartus Limanı'nda incelemelerde bulundu. Şeybani ve beraberindeki heyet, mütabakat kapsamında yeniden düzenlenecek tesis ve bölümleri yerinde inceledi.

Suriye İçişleri Bakanı Hattab, terörle mücadele biriminin hazırlıklarını görüştü. Suriye İçişleri Bakanı Enes Hattab, terörle mücadele birimi ile bir toplantı gerçekleştirdi. Şam'daki toplantıda birimin güvenlik çalışmaları, karşılaşılan zorluklar ve görevlerin yerine getirilmesindeki hazırlık seviyesi ele alındı. Güvenlik ve istikrarın korunması için birimin en yüksek hazırlık seviyesini sürdürmesinin önemine dikkat çekildi. Toplantının sonunda Bakan Hattab, birimin çalışmalarından dolayı teşekkür ederek yönetime hatıra plaketi takdim etti.

Suriye'de DAEŞ hücresine operasyon, 9 kişi gözaltında. Suriye güvenlik güçleri Kuneitra'nın Hanarnebe kentinde DAEŞ'e bağlı 9 kişilik hücreyi gözaltına aldı. İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre operasyon Genel İstihbarat Teşkilatı ile koordineli gerçekleştirildi. Gözaltına alınanlar arasında hücre lideri Musab Halil Elşeyh'in de bulunduğu belirtildi. İlk soruşturmada hücrenin silah ve patlayıcı temini ile örgütün faaliyetlerine destek sağladığının tespit edildiği bildirildi. Şüphelilerin soruşturmanın tamamlanması için yetkili makamlara sevk edildiği açıklandı.

Suriye'de Türkiye Cumhuriyeti Lise sınavlarını başarıyla tamamlayan öğrenciler için mezuniyet töreni düzenlendi. Suriye'nin Halep kentinde Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen açık öğretim lise sınavlarını başarıyla tamamlayan öğrenciler için mezuniyet töreni düzenlendi. Törene Türkiye Cumhuriyeti'nin Halep Başkonsolosu Hakan Cengiz ve Milli Eğitim Bakanlığı temsilcisi katıldı. Sınavları başarıyla tamamlayan 15 öğrenciye mezuniyet belgeleri verildi. Türkiye Cumhuriyeti'nin Halep Eğitim Ateşesi Mustafa Onur, Suriye'ye dönen öğrenciler için açık öğretim ortaokulu ve lise programlarının sürdürüleceğini açıkladı. Onur, ilerleyen dönemlerde Anadolu Üniversitesi programlarının da Suriye'de sunulmasının planlandığını belirtti.

yurtfm.org ve yurtfm Facebook sosyal platformlarımız üzerinden de bizleri takip edebilir ve 97.8 yurtfm frekansımızdan da bizleri dinleyebilirsiniz. Bizlere kulak veren tüm 97.8 MHz yurtfm dinleyicilerimize teşekkürlerimizi sunarız.

Değerli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimiz, Nostaljik Şarkılar Kuşağı programımıza hoş geldiniz. Keyifli dinlemeler. Bizleri info@yurtfm.org internet sitemizden de takip edebilirsiniz. Dilek ve önerileriniz için 0348 813 5872 telefon numaramızdan ulaşabilirsiniz.

97.8 MHz Yurt FM'den tüm dinleyenlerimize keyifli vakitler dileriz. Sıradaki şarkımız Barış Manço'nun seslendirdiği Alla Beni Pulla Beni şarkısı.

97.8 MHz Yurt FM'den tüm dinleyenlerimize keyifli vakitler dileriz. Sıradaki şarkımız Bergen'in seslendirdiği Seni Kalbimden Kovdum şarkısı.

0: Sıradaki şarkımız Zeki Müren'in seslendirdiği Zalimin Zulmü Varsa şarkısı.
1: Zalimin zulmü varsa sevenin Allah'ı var. Garibin Allah'ı var. Mazlumun Allah'ı var.

yarar, zalim zulüm var. Sevenin Allah var, zalim.

Kıymetli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimiz, Nostaljik Şarkılar Kuşağı programımızın sonuna geldik. Bir sonraki Nostaljik Şarkılar Kuşağı programımızda buluşmak dileğiyle esen kalın.

Yurt FM 97.8 kalbinizin ritmi. Yurt FM 97.8 kalbinizin ritmi. Sesinize doymak, frekansımızı sizinle paylaşmak istiyoruz. Sorularınız, önerileriniz veya müzik talebeleriniz için bize aşağı bakın. WhatsApp ve diğer yollarla ulaşabilirsiniz. WhatsApp ve aramlar için 0552 799 031. Facebook Yurt FM. Web sayfası yurtfm.org. Adres Yurt FM Çobanbey, Suriye. Bizimle iletişime geçin. Sesinize dünyaya duyaralım. Yurt FM, sizin sesiniz, sizin frekansınız. Sizin

Değerli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimize selamlarımızı ve sevgilerimizi iletiyoruz. Bugün yine sizlere bölgemizde yer alan önemli haberler ve gelişmeleri, haber merkezimizin hazırlamış olduğu haberleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz.

Terörsüz Türkiye Cumhuriyeti yasa teklifi mecliste. Terörsüz Türkiye Cumhuriyeti hedefi kapsamında hazırlanan milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifi bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda görüşülecek. Genel Kurul görüşmelere başlamak üzere saat 11'de toplanacak. Teklif PKK-KCK'nın faaliyetleri kapsamında işlenen bazı suçlara ilişkin düzenlemeler içeriyor. Düzenlemeye göre örgütün silah bıraktığının ve fiili varlığının sona erdiğinin güvenlik kurumlarınca tespit edilmesi ve bu durumun Milli Güvenlik Kurulu kararıyla teyit edilmesi şartıyla belirli hükümlülerin cezalarının infazının ertelenmesi öngörülüyor. Sürecin uygulanmasını takip etmek üzere Cumhurbaşkanı Yardımcısının başkanlığında bir kurul oluşturulması da teklif kapsamında yer alıyor.

fidan, bize saldırmayan hiçbir ülke hedefimizde değil. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Anadolu Ajansı editör masasında gündeme ilişkin soruları yanıtladı. Fidan, Türkiye Cumhuriyeti, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında imzalanan Mekke Ortak Savunma Anlaşması'nın bölgesel güvenliği güçlendirmeyi amaçladığını söyledi. Anlaşmanın NATO'nun kolektif savunma ilkesine benzer bir yapıya sahip olduğunu belirten Fidan, bize saldırmayan hiçbir ülke hedefimizde değil dedi. Üç ülke arasında savunma sanayi, istihbarat paylaşımı, lojistik, eğitim ve ortak tatbikatlarda işbirliği yapılacağını belirten Fidan, anlaşmanın ilerleyen dönemde başka ülkelerle de açılabileceğini ifade etti. Fidan, amaçlarının bölge ülkelerinin kendi güvenliklerini üstlenmesi ve bölgesel istikrarın güçlendirilmesi olduğunu kaydetti.

Avusturya Başbakanı Türkiye Cumhuriyeti'ne geliyor. Avusturya Başbakanı Christian Stoker, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti üzerine bugün Türkiye Cumhuriyeti'ne geliyor. Stoker, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından kabul edilecek. Görüşmelerde Türkiye Cumhuriyeti ile Avusturya arasındaki ilişkiler ve işbirliğinin geliştirilmesi ele alınacak. Bölgesel ve küresel gelişmelerin de gündeme geleceği görüşmelerde iki ülkenin ilişkilerine yönelik değerlendirmelerde bulunması bekleniyor.

Suriye topraklarındaki Rus üsleri için Moskova ile anlaşmaya vardığını açıkladı. Suriye, Rusya ile Hmeymim ve Tartus'taki Rus üslerinin geleceği konusunda mütabakata vardığını açıkladı. Suriye Dışişleri Bakanlığı ile Moskova arasında yaklaşık 1,5 yıldır yürütülen görüşmeler sonucunda hazırlanan mütabakata göre, Hmeymim Havalimanı ve Tartus Limanı'ndaki 4. ticari rıhtım aşamalı olarak sivil yönetime devredilecek. Rusya'nın askeri üs ve tesislerinin ise Suriye ile ortak eğitim ve tatbikat merkezlerine dönüştürülmesi planlanıyor. Suriye hükümeti dönüşüm sürecinin en fazla 3 ay içerisinde tamamlanacağını duyurdu.

Rabbani Laskiye ve Tartus'ta incelemelerde bulundu. Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, Rusya ile varılan mütabakat kapsamında Laskiye Havalimanı ve Tartus Limanı'nda incelemelerde bulundu. Şeybani ve beraberindeki heyet, mütabakat kapsamında yeniden düzenlenecek tesis ve bölümleri yerinde inceledi.

Suriye İçişleri Bakanı Hattab terörle mücadele biriminin hazırlıklarını görüştü. Suriye İçişleri Bakanı Enes Hattab terörle mücadele birimi ile bir toplantı gerçekleştirdi. Şam'daki toplantıda birimin güvenlik çalışmaları, karşılaşılan zorluklar ve görevlerin yerine getirilmesindeki hazırlık seviyesi ele alındı. Güvenlik ve istikrarın korunması için birimin en yüksek hazırlık seviyesini sürdürmesinin önemine dikkat çekildi. Toplantının sonunda Bakan Hattab birimin çalışmalarından dolayı teşekkür ederek yönetime hatıra plaketi takdim etti.

Suriye'de DAEŞ hücresine operasyon, 9 kişi gözaltında. Suriye güvenlik güçleri Kuneitra'nın Hanarnebe kentinde DAEŞ'e bağlı 9 kişilik hücreyi gözaltına aldı. İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre operasyon Genel İstihbarat Teşkilatı ile koordineli gerçekleştirildi. Gözaltına alınanlar arasında hücre lideri Musab Halil Elşeyh'in de bulunduğu belirtildi. İlk soruşturmada hücrenin silah ve patlayıcı temini ile örgütün faaliyetlerine destek sağladığının tespit edildiği bildirildi. Şüphelilerin soruşturmanın tamamlanması için yetkili makamlara sevk edildiği açıklandı.

Suriye'de Türkiye Cumhuriyeti Lise sınavlarını başarıyla tamamlayan öğrenciler için mezuniyet töreni düzenlendi. Suriye'nin Halep kentinde Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen açık öğretim lise sınavlarını başarıyla tamamlayan öğrenciler için mezuniyet töreni düzenlendi. Törene Türkiye Cumhuriyeti'nin Halep Başkonsolosu Hakan Cengiz ve Milli Eğitim Bakanlığı temsilcisi katıldı. Sınavları başarıyla tamamlayan 15 öğrenciye mezuniyet belgeleri verildi. Türkiye Cumhuriyeti'nin Halep Eğitim Ateşesi Mustafa Onur, Suriye'ye dönen öğrenciler için açık öğretim ortaokulu ve lise programlarının sürdürüleceğini açıkladı. Onur, ilerleyen dönemlerde Anadolu Üniversitesi programlarının da Suriye'de sunulmasının planlandığını belirtti.

yurtfm.org ve yurtfm Facebook sosyal platformlarımız üzerinden de bizleri takip edebilir ve 97.8 yurtfm frekansımızdan da bizleri dinleyebilirsiniz. Bizlere kulak veren tüm 97.8 MHz yurtfm dinleyicilerimize teşekkürlerimizi sunarız.

0: Yunus Emre Enstitüsü sunar.
1: Bil bakalım. Nesne

Merhaba, ben benim burnum çengel gibi. Bazı insanlar beni baston gibi de kullanır. Çok fazla renk seçeneğim vardır. Bazı arkadaşlarım bezden, bazıları naylondan. İlk önce insan

0: Hayvanları güneşten korudum. Ama artık hem güneşten hem yağmurdan koruyorum. Bilin bakalım ben neyim? Bulabildiniz mi? Bence bu kez tahmin ettiniz. Çünkü gündelik hayatta onu sıkça kullanırız. Evet, bu bir şemsiye. İnsanlar ilk şemsiyeyi Mezopotamya'da kullanmışlar. Yağmura karşı ilk kullanımı ise Çin'de olmuş.
1: Bil bakalım nesneler. Bil bakalım programının ses ve etkinlik dosyasına internet sitemizdeki Türkçe öğreniyorum bölümünden ulaşabilirsiniz.
2: Yunus Emre Enstitüsü sundu.
3: Yurdumuz.

Yunus Emre Enstitüsü Edebiyat Serisi Seviye B1-B2 Evliya Çelebi'den Seçmeler. Geyve. Erzurum dönüşü Geyve Kalesi'ne uğradık. Buranın asıl adı Geyve'dir. Burası, Büyük İskender'in akrabası olan Geyve adlı bir kraliçenin koyun çobanları için yaptırdığı küçük bir kaledir. Bu kale, 27 Nisan 1313 tarihinde Osman Gazi tarafından fethedilmiştir. Geyve şehri Sakarya Irmağı'na yakındır. Geyve'de Sakarya Irmağı üzerinde Sultan II. Bayezid'in büyük bir köprüsü vardır. Fakat 4. Murat zamanında Sakarya Irmağı taşarak köprüyü yıkmış, daha sonra köprü tamir edilmiştir. Geyve'nin 300 evi, bir camisi, bir hamamı, 3 hanı vardır. Evleri tahtadan yapılmış ve kiremitle örtülmüştür. Geyve Köprüsü'nün kenarlarında bostanlar vardır. Bağı bahçesi çok olduğu için üzüm turşusu ve kavunu meşhurdur. Bu kavunlar çok büyüktür ve bir at sadece 2 kavunu taşıyabilir. Ağaç Denizi. Geyve'den kuzeye doğru giderek Sakarya kıyısına ulaştık ve Ağaç Denizi denen bir ormandan geçtik. Burası çok büyük bir ormandır. Buranın yerlisi olmayan kişiler bu ağaçların arasında kaybolur ve vahşi hayvanlar onları yer. Bu orman çok çeşitli ağaçlar ve çiçeklerle dolu.

Bu dağlar dört şehrin sınırları içinde olup gerçekten ağaç denizi gibidir. Bir tarafında Bursa, bir tarafında İzmit, bir tarafında da Bolu ve Kocaeli vardır. Bu ormanın çevresi ancak bir ayda dolaşılabilir. Ormanı geçtikten sonra kenarında lale bahçeleri olan bir akarsu kıyısında kahvaltı yaptık ve ibadet ettik. Batıya giderek İzmit'e geldik. Sonra birkaç saat daha batıya yürüyerek Gebze kasabasına ulaştık. Sonra Allah'a çok şükür Üsküdar'a geldik. Sonra da hizmetkarlarım ve ben evlerimize döndük. O gece rahmetli babamı rüyamda gördüm. Rüyamda bana, "Seyahatin hayırlı olsun, evine hoş geldin, bana dua etmeyi unutma," dedi. Sabah uykudan kalkınca bütün akrabalarımızla un kapanından bir kayıya binerek babamın mezarına gittik. Babama ve orada yatan herkese dualar okuduk. Eve gelirken yolda çok büyük bir saray gördüm. Ben hayranlıkla sarayı seyrederken yanıma bir adam geldi ve bana "Buyurun, sizi Efendi Hazretleri istiyor," diyerek saraya davet etti. Ben de "Efendiniz kimdir?" diye sordum. Adam, "Efendim, padişahımızın hocası ve bu sarayın sahibidir," diye cevap verdi. Merdivenden çıkıp içeri girdim. İçeride 70-80 tane çok pahalı kıyafetler giymiş insan ayakta duruyordu. Onların hizmetçi olduğunu anladım. Orada çok yüksek bir sedir vardı. Bu sedirde kara sakallı bir adam oturuyordu. Bana, "Benim canım arkadaşım, seni çok özledim, beni tanımadın mı?" diye sordu. Adama dikkatli bakınca tanıdım. Bu adam benim okuldan arkadaşım olan Şeyhoğlu'ydu. Hemen birbirimize sarıldık. Arkadaşım bana kahve ve lokum ikram etti. Birlikte sohbet ettik ve güzel yemekler yedik.

Şirketinizi tanımayan kalmasın. Reklamlarınız için 0552 789 4031 nolu telefonumuzu arayabilir. yurtfm.org web sitemizden bizlere ulaşabilirsiniz.

Değerli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimize selamlarımızı ve sevgilerimizi iletiyoruz. Bugün yine sizlere bölgemizde yer alan önemli haberler ve gelişmeleri haber merkezimizin hazırlamış olduğu haberleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz.

Meclisi Genel Kurulu'nda görüşülecek. Genel Kurul görüşmelere başlamak üzere saat 11'de toplanacak. Teklif PKK-KCK'nın faaliyetleri kapsamında işlenen bazı suçlara ilişkin düzenlemeler içeriyor. Düzenlemeye göre örgütün silah bıraktığının ve fiili varlığının sona erdiğinin güvenlik kurumlarınca tespit edilmesi ve bu durumun Milli Güvenlik Kurulu kararıyla teyit edilmesi şartıyla belirli hükümlülerin cezalarının infazının ertelenmesi öngörülüyor. Sürecin uygulanmasını takip etmek üzere Cumhurbaşkanı

Fidan, bize saldırmayan hiçbir ülke hedefimizde değil. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Anadolu Ajansı editör masasında gündeme ilişkin soruları yanıtladı. Fidan, Türkiye Cumhuriyeti, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında imzalanan Mekke Ortak Savunma Anlaşması'nın bölgesel güvenliği güçlendirmeyi amaçladığını söyledi. Anlaşmanın NATO'nun kolektif savunma ilkesine benzer bir yapıya sahip olduğunu belirten Fidan, bize saldırmayan hiçbir ülke hedefimizde değil dedi. Üç ülke arasında savunma sanayi, istihbarat paylaşımı, lojistik, eğitim ve ortak tatbikatlarda işbirliği yapılacağını belirten Fidan, anlaşmanın ilerleyen dönemde başka ülkelerle de açılabileceğini ifade etti. Fidan, amaçlarının bölge ülkelerinin kendi güvenliklerini üstlenmesi ve bölgesel istikrarın güçlendirilmesi olduğunu kaydetti.

Avusturya Başbakanı Türkiye Cumhuriyeti'ne geliyor. Avusturya Başbakanı Christian Stöcker, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti üzerine bugün Türkiye Cumhuriyeti'ne geliyor. Stöcker, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından kabul edilecek. Görüşmelerde Türkiye Cumhuriyeti ile Avusturya arasındaki ilişkiler ve işbirliğinin geliştirilmesi ele alınacak. Bölgesel ve küresel gelişmelerin de gündeme geleceği görüşmelerde iki ülkenin ilişkilerine yönelik değerlendirmelerde bulunması bekleniyor.

Suriye topraklarındaki Rus üsleri için Moskova ile anlaşmaya vardığını açıkladı. Suriye, Rusya ile Hmeymim ve Tartus'taki Rus üslerinin geleceği konusunda mütabakata vardığını açıkladı. Suriye Dışişleri Bakanlığı ile Moskova arasında yaklaşık 1,5 yıldır yürütülen görüşmeler sonucunda hazırlanan mütabakata göre, Hmeymim Havalimanı ve Tartus Limanı'ndaki 4. ticari rıhtım aşamalı olarak sivil yönetime devredilecek. Rusya'nın askeri üs ve tesislerinin ise Suriye ile ortak eğitim ve tatbikat merkezlerine dönüştürülmesi planlanıyor. Suriye hükümeti dönüşüm sürecinin en fazla 3 ay içerisinde tamamlanacağını duyurdu.

ve Tartus'ta incelemelerde bulundu. Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, Rusya ile varılan mütabakat kapsamında Laskiye Havalimanı ve Tartus Limanı'nda incelemelerde bulundu. Şeybani ve beraberindeki heyet, mütabakat kapsamında yeniden düzenlenecek tesis ve bölümleri yerinde inceledi.

Suriye İçişleri Bakanı Hattab terörle mücadele biriminin hazırlıklarını görüştü. Suriye İçişleri Bakanı Enes Hattab terörle mücadele birimi ile bir toplantı gerçekleştirdi. Şam'daki toplantıda birimin güvenlik çalışmaları, karşılaşılan zorluklar ve görevlerin yerine getirilmesindeki hazırlık seviyesi ele alındı. Güvenlik ve istikrarın korunması için birimin en yüksek hazırlık seviyesini sürdürmesinin önemine dikkat çekildi. Toplantının sonunda Bakan Hattab birimin çalışmalarından dolayı teşekkür ederek yönetime hatıra plaketi takdim etti.

Suriye'de DAEŞ hücresine operasyon, 9 kişi gözaltında. Suriye güvenlik güçleri Kuneitra'nın Hanarnebe kentinde DAEŞ'e bağlı 9 kişilik hücreyi gözaltına aldı. İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre operasyon Genel İstihbarat Teşkilatı ile koordineli gerçekleştirildi. Gözaltına alınanlar arasında hücre lideri Musab Halil Elşeh'in de bulunduğu belirtildi. İlk soruşturmada hücrenin silah ve patlayıcı temini ile örgütün faaliyetlerine destek sağladığının tespit edildiği bildirildi. Şüphelilerin soruşturmanın tamamlanması için yetkili makamlara sevk edildiği açıklandı.

Suriye'de Türkiye Cumhuriyeti Lise sınavlarını başarıyla tamamlayan öğrenciler için mezuniyet töreni düzenlendi. Suriye'nin Halep kentinde Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen açık öğretim lise sınavlarını başarıyla tamamlayan öğrenciler için mezuniyet töreni düzenlendi. Törene Türkiye Cumhuriyeti'nin Halep Başkonsolosu Hakan Cengiz ve Milli Eğitim Bakanlığı temsilcisi katıldı. Sınavları başarıyla tamamlayan 15 öğrenciye mezuniyet belgeleri verildi. Türkiye Cumhuriyeti'nin Halep Eğitim Ateşesi Mustafa Onur, Suriye'ye dönen öğrenciler için açık öğretim ortaokulu ve lise programlarının sürdürüleceğini açıkladı. Onur, ilerleyen dönemlerde Anadolu Üniversitesi programlarının da Suriye'de sunulmasının planlandığını belirtti.

yurtfm.org ve yurtfm Facebook sosyal platformlarımız üzerinden de bizleri takip edebilir ve 97.8 yurtfm frekansımızdan da bizleri dinleyebilirsiniz. Bizlere kulak veren tüm 97.8 MHz yurtfm dinleyicilerimize teşekkürlerimizi sunarız.

0: Yunus Emre Enstitüsü sunar.
1: Dilin anahtarı deyimler.
2: Duydun mu? Hatice'nin oğlu yine hastaymış.
3: Öyle mi? Allah şifa versin. Çok hasta oluyor o çocuk ya.
2: Hatice'ye çocuğu iyi bir doktora götürün diye 100 defa söyledim. Dilim de tüy bitti.
4: Anne, senin dilinde tüy mü var?
2: Hayır çocuğum, dilimde tüy bitmek tekrar tekrar aynı şeyi söylemekten bıkmak demek. Yani ben Hatice teyzene bir şeyi çok fazla söyledim. Artık bundan bıktım.
4: Anladım. Benim de o zaman dilimde tüy bitti.
3: Hayırdır, senin niye dilinde tüy bitti?
4: Ben de kardeşime her zaman ağlama diyorum. Ama o hep ağlıyor. Benim de dilimde tüy bitti.
1: Dilinde tüy bitmek deyimi, tekrar tekrar söylemekten usanmak, bıkmak anlamına gelir. Bazı insanlar kendilerine söylenen şeyleri anlamaz ya da anlamak istemez. Bu yüzden aynı şeyi defalarca söylemek zorunda kalabiliriz. İşte tam da böyle durumlarda dilimde tüy bitti deyimini kullanırız. Dilin anahtarı deyimler.
5: Dilin Anahtarı Deyimler programının ses ve etkinlik dosyasına internet sitemizdeki Türkçe Öğreniyorum bölümünden ulaşabilirsiniz.
0: Yunus Emre Enstitüsü sundu.

Değerli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimize selamlarımızı ve sevgilerimizi iletiyoruz. Bugün yine sizlere bölgemizde yer alan önemli haberler ve gelişmeleri haber merkezimizin hazırlamış olduğu haberleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz.

terörsüz Türkiye Cumhuriyeti yasa teklifi mecliste. Terörsüz Türkiye Cumhuriyeti hedefi kapsamında hazırlanan milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifi bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda görüşülecek. Genel Kurul görüşmelere başlamak üzere saat 11'de toplanacak. Teklif PKK-KCK'nın faaliyetleri kapsamında işlenen bazı suçlara ilişkin düzenlemeler içeriyor. Düzenlemeye göre örgütün silah bıraktığının ve fiili varlığının sona erdiğinin güvenlik kurumlarınca tespit edilmesi ve bu durumun Milli Güvenlik Kurulu kararıyla teyit edilmesi şartıyla belirli hükümlülerin cezalarının infazının ertelenmesi öngörülüyor. Sürecin uygulanmasını takip etmek üzere Cumhurbaşkanı Yardımcısının başkanlığında bir kurul oluşturulması da teklif kapsamında yer alıyor.

Fidan, bize saldırmayan hiçbir ülke hedefimizde değil. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Anadolu Ajansı editör masasında gündeme ilişkin soruları yanıtladı. Fidan, Türkiye Cumhuriyeti, Suudi Arabistan

ve Pakistan arasında imzalanan Mekke Ortak Savunma Anlaşması'nın bölgesel güvenliği güçlendirmeyi amaçladığını söyledi. Anlaşmanın NATO'nun kolektif savunma ilkesine benzer bir yapıya sahip olduğunu belirten Fidan, bize saldırmayan hiçbir ülke hedefimizde değil dedi. Üç ülke arasında savunma sanayi, istihbarat paylaşımı, lojistik, eğitim ve ortak tatbikatlarda işbirliği yapılacağını belirten Fidan, anlaşmanın ilerleyen dönemde başka ülkelerle de açılabileceğini ifade etti. Fidan, amaçlarının bölge ülkelerinin kendi güvenliklerini üstlenmesi ve bölgesel istikrarın güçlendirilmesi olduğunu kaydetti.

Avusturya Başbakanı Türkiye Cumhuriyeti'ne geliyor. Avusturya Başbakanı Christian Stoker, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti üzerine bugün Türkiye Cumhuriyeti'ne geliyor. Stoker, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından kabul edilecek. Görüşmelerde Türkiye Cumhuriyeti ile Avusturya arasındaki ilişkiler ve işbirliğinin geliştirilmesi ele alınacak. Bölgesel ve küresel gelişmelerin de gündeme geleceği görüşmelerde iki ülkenin ilişkilerine yönelik değerlendirmelerde bulunması bekleniyor.

Moskova ile anlaşmaya vardığını açıkladı. Suriye, Rusya ile Hmeymim ve Tartus'taki Rus üslerinin geleceği konusunda mütabakata vardığını açıkladı. Suriye Dışişleri Bakanlığı ile Moskova arasında yaklaşık 1,5 yıldır yürütülen görüşmeler sonucunda hazırlanan mütabakata göre Hmeymim Havalimanı ve Tartus Limanı'ndaki 4. ticari rıhtım aşamalı olarak sivil yönetime devredilecek. Rusya'nın askeri üs ve tesislerinin ise Suriye ile ortak eğitim ve tatbikat merkezlerine dönüştürülmesi planlanıyor. Suriye hükümeti dönüşüm sürecinin en fazla 3 ay içerisinde tamamlanacağını duyurdu.

Şibani, Laskiye ve Tartus'ta incelemelerde bulundu. Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, Rusya ile varılan mütabakat kapsamında Laskiye Havalimanı ve Tartus Limanı'nda incelemelerde bulundu. Şeybani ve beraberindeki heyet, mütabakat kapsamında yeniden düzenlenecek tesis ve bölümleri yerinde inceledi.

Suriye İçişleri Bakanı Hattab terörle mücadele biriminin hazırlıklarını görüştü. Suriye İçişleri Bakanı Enes Hattab terörle mücadele birimi ile bir toplantı gerçekleştirdi. Şam'daki toplantıda birimin güvenlik çalışmaları, karşılaşılan zorluklar ve görevlerin yerine getirilmesindeki hazırlık seviyesi ele alındı. Güvenlik ve istikrarın korunması için birimin en yüksek hazırlık seviyesini sürdürmesinin önemine dikkat çekildi. Toplantının sonunda Bakan Hattab birimin çalışmalarından dolayı teşekkür ederek yönetime hatıra plaketi takdim etti.

Suriye'de DAEŞ hücresine operasyon, 9 kişi gözaltında. Suriye Güvenlik

güçleri Kuneçra'nın Hanarnebe kentinde DAEŞ'e bağlı 9 kişilik hücreyi gözaltına aldı. İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre operasyon Genel İstihbarat Teşkilatı ile koordineli gerçekleştirildi. Gözaltına alınanlar arasında hücre lideri Musab Halil Elşeyh'in de bulunduğu belirtildi. İlk soruşturmada hücrenin silah ve patlayıcı temini ile örgütün faaliyetlerine destek sağladığının tespit edildiği bildirildi. Şüphelilerin soruşturmanın tamamlanması için yetkili makamlara sevk edildiği açıklandı.

Suriye'de Türkiye Cumhuriyeti lise sınavlarını başarıyla tamamlayan öğrenciler için mezuniyet töreni düzenlendi. Suriye'nin Halep kentinde Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen açık öğretim lise sınavlarını başarıyla tamamlayan öğrenciler için mezuniyet töreni düzenlendi. Törene Türkiye Cumhuriyeti'nin Halep Başkonsolosu Hakan Cengiz ve Milli Eğitim Bakanlığı temsilcisi katıldı. Sınavları başarıyla tamamlayan 15 öğrenciye mezuniyet belgeleri verildi. Türkiye Cumhuriyeti'nin Halep Eğitim Ateşesi Mustafa Onur, Suriye'ye dönen öğrenciler için açık öğretim ortaokulu ve lise programlarının sürdürüleceğini açıkladı. Onur, ilerleyen dönemlerde Anadolu Üniversitesi programlarının da Suriye'de sunulmasının planlandığını belirtti.

yurtfm.org ve yurtfm Facebook sosyal platformlarımız üzerinden de bizleri takip edebilir ve 97.8 yurtfm frekansımızdan da bizleri dinleyebilirsiniz. Bizlere kulak veren tüm 97.8 MHz yurtfm dinleyicilerimize teşekkürlerimizi sunarız.

Neden suskun gözlerin, neden masum akıyor? Gözlerin gözlerimden sanki bir şey saklıyor. Sanki bir şey saklıyor. Gizleme ne olursun, saklama hislerini. Sen de bana aşıksın, hem de

Şirketinizi tanımayan kalmasın. Reklamlarınız için 0552 789 4031 nolu telefonumuzu arayabilir. yurtfm.org web sitemizden bizlere ulaşabilirsiniz.

son nefesin. Bir çay koy gelirim. Cebimde son nefesin. Bir çay koy.

kalkan. Bir çay koy gelirim. Rivayet hüzün ve kan. Bir çay koy.

Değerli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimize selamlarımızı ve sevgilerimizi iletiyoruz. Bugün yine sizlere bölgemizde yer alan önemli haberler ve gelişmeleri, haber merkezimizin hazırlamış olduğu haberleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz.

terörsüz Türkiye Cumhuriyeti yasa teklifi mecliste. Terörsüz Türkiye Cumhuriyeti hedefi kapsamında hazırlanan milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifi bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda görüşülecek. Genel Kurul görüşmelere başlamak üzere saat 11'de toplanacak. Teklif PKK-KCK'nın faaliyetleri kapsamında işlenen bazı suçlara ilişkin düzenlemeler içeriyor. Düzenlemeye göre örgütün silah bıraktığının ve fiili varlığının sona erdiğinin güvenlik kurumlarınca tespit edilmesi ve bu durumun Milli Güvenlik Kurulu kararıyla teyit edilmesi şartıyla belirli hükümlülerin cezalarının infazının ertelenmesi öngörülüyor. Sürecin uygulanmasını takip etmek üzere Cumhurbaşkanı Yardımcısının başkanlığında bir kurul oluşturulması da teklif kapsamında yer alıyor.

Fidan, bize saldırmayan hiçbir ülke hedefimizde değil. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Anadolu Ajansı editör masasında gündeme ilişkin soruları yanıtladı. Fidan, Türkiye Cumhuriyeti, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında imzalanan Mekke Ortak Savunma Anlaşması'nın bölgesel güvenliği güçlendirmeyi amaçladığını söyledi. Anlaşmanın NATO'nun kolektif savunma ilkesine benzer bir yapıya sahip olduğunu belirten Fidan, bize saldırmayan hiçbir ülke hedefimizde değil dedi. Üç ülke arasında savunma sanayi, istihbarat paylaşımı, lojistik, eğitim ve ortak tatbikatlarda işbirliği yapılacağını belirten Fidan, anlaşmanın ilerleyen dönemde başka ülkelerle de açılabileceğini ifade etti.

Avusturya Başbakanı Türkiye Cumhuriyeti'ne geliyor. Avusturya Başbakanı Christian Stoker, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti üzerine bugün Türkiye Cumhuriyeti'ne geliyor. Stoker, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından kabul edilecek. Görüşmelerde Türkiye Cumhuriyeti ile Avusturya arasındaki ilişkiler ve işbirliğinin geliştirilmesi ele alınacak. Bölgesel ve küresel gelişmelerin de gündeme geleceği görüşmelerde iki ülkenin ilişkilerine yönelik değerlendirmelerde bulunması bekleniyor.

Cumhuriyet topraklarındaki Rus üsleri için Moskova ile anlaşmaya vardığını açıkladı. Suriye, Rusya ile Hmeymim ve Tartus'taki Rus üslerinin geleceği konusunda mutabakata vardığını açıkladı. Suriye Dışişleri Bakanlığı ile Moskova arasında yaklaşık 1,5 yıldır yürütülen görüşmeler sonucunda hazırlanan mutabakata göre, Hmeymim Havalimanı ve Tartus Limanı'ndaki 4. ticari rıhtım aşamalı olarak sivil yönetime devredilecek. Rusya'nın askeri üs ve tesislerinin ise Suriye ile ortak eğitim ve tatbikat merkezlerine dönüştürülmesi planlanıyor. Suriye hükümeti dönüşüm sürecinin en fazla 3 ay içerisinde tamamlanacağını duyurdu.

ve Tartus'ta incelemelerde bulundu. Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, Rusya ile varılan mütabakat kapsamında Laskiye Havalimanı ve Tartus Limanı'nda incelemelerde bulundu. Şeybani ve beraberindeki heyet, mütabakat kapsamında yeniden düzenlenecek tesis ve bölümleri yerinde inceledi.

TAP Terörle Mücadele Biriminin hazırlıklarını görüştü. Suriye İçişleri Bakanı Enes Hattab, terörle mücadele birimi ile bir toplantı gerçekleştirdi. Şam'daki toplantıda birimin güvenlik çalışmaları, karşılaşılan zorluklar ve görevlerin yerine getirilmesindeki hazırlık seviyesi ele alındı. Güvenlik ve istikrarın korunması için birimin en yüksek hazırlık seviyesini sürdürmesinin önemine dikkat çekildi. Toplantının sonunda Bakan Hattab, birimin çalışmalarından dolayı teşekkür ederek yönetime hatıra plaketi takdim etti.

Suriye'de DAEŞ hücresine operasyon, 9 kişi gözaltında. Suriye güvenlik güçleri Kuneitra'nın Hanarnebe kentinde DAEŞ'e bağlı 9 kişilik hücreyi gözaltına aldı. İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre operasyon Genel İstihbarat Teşkilatı ile koordineli gerçekleştirildi. Gözaltına alınanlar arasında hücre lideri Musab Halil Elşeh'in de bulunduğu belirtildi. İlk soruşturmada hücrenin silah ve patlayıcı temini ile örgütün faaliyetlerine destek sağladığının tespit edildiği bildirildi. Şüphelilerin soruşturmanın tamamlanması için yetkili makamlara sevk edildiği açıklandı.

Suriye'de Türkiye Cumhuriyeti Lise sınavlarını başarıyla tamamlayan öğrenciler için mezuniyet töreni düzenlendi. Suriye'nin Halep kentinde Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen açık öğretim lise sınavlarını başarıyla tamamlayan öğrenciler için mezuniyet töreni düzenlendi. Törene Türkiye Cumhuriyeti'nin Halep Başkonsolosu Hakan Cengiz ve Milli Eğitim Bakanlığı temsilcisi katıldı. Sınavları başarıyla tamamlayan 15 öğrenciye mezuniyet belgeleri verildi. Türkiye Cumhuriyeti'nin Halep Eğitim Ateşesi Mustafa Onur, Suriye'ye dönen öğrenciler için açık öğretim ortaokulu ve lise programlarının sürdürüleceğini açıkladı. Onur, ilerleyen dönemlerde Anadolu Üniversitesi programlarının da Suriye'de sunulmasının planlandığını belirtti.

yurtfm.org ve yurtfm Facebook sosyal platformlarımız üzerinden de bizleri takip edebilir ve 97.8 yurtfm frekansımızdan da bizleri dinleyebilirsiniz. Bizlere kulak veren tüm 97.8 MHz yurtfm dinleyicilerimize teşekkürlerimizi sunarız.

97.8 Yurt FM'den herkese kucak dolusu sevgiler. Bugün siz değerli dinleyicilerimize Suriye Türkmen tarihi konumuzun 10. bölümünü aktaracağız.

Halep Türkmenlerinin hukuki davalarına Türkmen kadısı bakardı ve bu kadılığın ücreti 1522'de 40 gümüş paraydı. Türkmen kadılarının belirli bir yeri olmayıp tayin edildikleri oymaklar ile beraber şehirden şehire gezerlerdi. Türkmenlerin yönetiminden ise Türkmen Bey'i sorumluydu. Beyler idarelerinde olan halka zulmettiklerinde halkın şikayeti dikkate alınarak hükümet tarafından duruma derhal müdahale edilirdi. Türkmenlerin kayıt işi genellikle onları daha iyi tanıyan beylere verilirdi.

Halep Türkmenleri 16. yüzyılın ortasına kadar padişah vergisine tabi olup bunların idaresinden ve vergilerin toplanmasından Türkmen emirleri sorumluydu. Bu yüzyılın sonlarında ise Türkmenlerin idari bakımından bir yönetim olarak teşkilatlandırıldıkları görülmektedir. Aynı Ali Efendi'nin kitabında Türkmen yönetimi önce yıllık vergi ile idare edildiği ve sonra kaldırıldığı anlaşılmaktadır. Buna göre yıllık vergi ile idare edildiği senelerde vergi hasılatından yönetim beyinin yıllık vergi verdikten sonra devlet hazinesine kaydediliyordu.

Düzenli verildiği senelerde ise yönetim 20 bin altını devlet hazinesine vermek ve karşılıksız vergiyi kendisi almak üzere Murat Bey'e 25 Şubat 1584 tarihinde yine aynı şart üzerinden verilmiştir. 1695'e gelindiğinde Halep Türkmen yönetimi hala varlığını sürdürmekteydi. Zira bu tarihte Derviş adında biri yönetici olarak görev yapmaktaydı. 27 Ekim 1596 tarihinde Halep Türkmenlerini artık Valide Sultan'ın toprakları arasında görmekteyiz.

1040 tarihli bir kayıttan anlaşıldığına göre Halep Türkmenlerine ait gelirler esasen padişah geliri olup İstanbul'daki Sultanahmet Camii'ne vakfedilmiştir. Türkmenlerden başka Kars kazasına tabi olan ve nüfusu çoğunlukla Hristiyanlardan oluşan Çokak ve Alişar adlı iki köyün gelirleri de bu altın vergisi içerisinde yer almaktaydı.

Yeni il Türkmenleri ise Üsküdar'daki Atikvali'de Sultan Vakfı'na dahil idiler. Dolayısıyla bu zamanda Halep ve Yeni il Türkmenlerinin kadı ve beyleri vardı. Fakat 1047 yılında Mustafa, 1074 yılında da Ahmet adındaki beyi hem Halep hem de Yeni il Türkmenlerinin beyi olarak görmekteyiz. Bu durumda bu iki Türkmen grubunun idari bakımdan tek bir beyin yönetiminde birleştiği sonucu ortaya çıkmaktadır.

Değerli 97.8 Yurt FM dinleyicilerimiz, konumuza burada bir virgül koyarak bir Türkmen şarkısı dinledikten sonra kaldığımız yerden devam edeceğiz.

17. yüzyıl sonlarına doğru başlatılan İskan hareketleri sırasında yeni Türkmenlerinden de bazı cemaatler Hama, Humus ve Rakka halkı muaf olarak yerleştirildikleri için Valide Sultan Vakfı bundan büyük zarar görmüş. Bu zararın telafisi için 18 Ramazan 1104 tarihinde Halep Türkmenlerinden henüz iskan edilmemiş olanlar 1104 senesi Mart yılından başlamak üzere 3 sene boyunca yeni Türkmenlerine dahil edilmişler.

denen bir bölümünün Aralık Evi ve Amik Evi olarak isimlendirilen bir idari yapılandırmaya da tabi tutulduğunu görmekteyiz. Bunlardan Aralık Evi Şam vilayetinde, Amik Evi ise bugünkü Hatay il sınırları içerisinde yer almaktadır. 17. yüzyılda idari bakımdan bazen bağımsız bir kaza, bazı dönemlerde ise bir bölge olarak teşkilatlandırılmış olan Amik'teydi.

Amik bölgesi köyleri genellikle Türkmenlerin meskun oldukları bir bölge olduğuna ve bu idari yapıya dahil olan çoğu Türkmen cemaatlerinin de koyunları bulunmadığına göre bunlar muhtemelen yerleşik hayata geçiş sürecinde olan fakat koyun ve şahsi vergileri, toprak ve gelir vergileri hala konar göçer Türkmenlerle birlikte toplanan cemaatler olmalıdır. Bu durum Şam vilayeti köylerine yerleşmiş olan ve aralık evi olarak isimlendirilen Türkmenler için de söz konusu olmakla birlikte bunların çoğunun koyunları vardı. Bundan dolayı bu isimlendirme konusunda kesin bir yargıya varmak pek mümkün görünmemektedir.

Bu idari yapılanmadan başka bazı Türkmen cemaatlerinin de yerleşik hayatı benimsemiş olmalarından dolayı 17. yüzyıl ortalarında oturak, emekliye ayrılan kapıkulu askerleri olarak tanımlandıkları görülmektedir. Mesela kilis oturağı olduğu gibi kızık, karkın, harbendeli ve çepli gibi kalabalık biçimde oturak ve göçer olanları birbirinden ayrılmıştı.

Bu ayrımın resmiyet kazanmasında ise 1630 yılı sırasında olduğu görünmektedir. Zira bu tarihte hazırlanmış olan defterde yerleşik hayata geçmiş olan Türkmenler, mütekaid-i raya, Türkmen-i Halep, Sakinan-ı Der Kuraha başlığı altında bir grup halinde zikredilmişlerdir.

0: Bekleme kaptan.
1: Dört FM 97.8
2: FM'de
1: kalınız.

Değerli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimize selamlarımızı ve sevgilerimizi iletiyoruz. Bugün yine sizlere bölgemizde yer alan önemli haberler ve gelişmeleri, haber merkezimizin hazırlamış olduğu haberleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz.

Terörsüz Türkiye Cumhuriyeti yasa teklifi mecliste. Terörsüz Türkiye Cumhuriyeti hedefi kapsamında hazırlanan milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifi bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda görüşülecek. Genel Kurul görüşmelere başlamak üzere saat 11'de toplanacak. Teklif PKK-KCK'nın faaliyetleri kapsamında işlenen bazı suçlara ilişkin düzenlemeler içeriyor. Düzenlemeye göre örgütün silah bıraktığının ve fiili varlığının sona erdiğinin güvenlik kurumlarınca tespit edilmesi ve bu durumun Milli Güvenlik Kurulu kararıyla teyit edilmesi şartıyla belirli hükümlülerin cezalarının infazının ertelenmesi öngörülüyor. Sürecin uygulanmasını takip etmek üzere Cumhurbaşkanı Yardımcısının başkanlığında bir kurul oluşturulması da teklif kapsamında yer alıyor.

fidan, bize saldırmayan hiçbir ülke hedefimizde değil. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Anadolu Ajansı editör masasında gündeme ilişkin soruları yanıtladı. Fidan, Türkiye Cumhuriyeti, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında imzalanan Mekke Ortak Savunma Anlaşması'nın bölgesel güvenliği güçlendirmeyi amaçladığını söyledi. Anlaşmanın NATO'nun kolektif savunma ilkesine benzer bir yapıya sahip olduğunu belirten Fidan, bize saldırmayan hiçbir ülke hedefimizde değil dedi. Üç ülke arasında savunma sanayi, istihbarat paylaşımı, lojistik, eğitim ve ortak tatbikatlarda işbirliği yapılacağını belirten Fidan, anlaşmanın ilerleyen dönemde başka ülkelerle de açılabileceğini ifade etti. Fidan, amaçlarının bölge ülkelerinin kendi güvenliklerini üstlenmesi ve bölgesel istikrarın güçlendirilmesi olduğunu kaydetti.

Avusturya Başbakanı Türkiye Cumhuriyeti'ne geliyor. Avusturya Başbakanı Christian Stoker, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti üzerine bugün Türkiye Cumhuriyeti'ne geliyor. Stoker, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından kabul edilecek. Görüşmelerde Türkiye Cumhuriyeti ile Avusturya arasındaki ilişkiler ve işbirliğinin geliştirilmesi ele alınacak. Bölgesel ve küresel gelişmelerin de gündeme geleceği görüşmelerde iki ülkenin ilişkilerine yönelik değerlendirmelerde bulunması bekleniyor.

Suriye topraklarındaki Rus üsleri için Moskova ile anlaşmaya vardığını açıkladı. Suriye, Rusya ile Hmeymim ve Tartus'taki Rus üslerinin geleceği konusunda mütabakata vardığını açıkladı. Suriye Dışişleri Bakanlığı ile Moskova arasında yaklaşık 1,5 yıldır yürütülen görüşmeler sonucunda hazırlanan mütabakata göre, Hmeymim Havalimanı ve Tartus Limanı'ndaki 4. ticari rıhtım aşamalı olarak sivil yönetime devredilecek. Rusya'nın askeri üs ve tesislerinin ise Suriye ile ortak eğitim ve tatbikat merkezlerine dönüştürülmesi planlanıyor. Suriye hükümeti dönüşüm sürecinin en fazla 3 ay içerisinde tamamlanacağını duyurdu.

Bani, Laskiye ve Tartus'ta incelemelerde bulundu. Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, Rusya ile varılan mütabakat kapsamında Laskiye Havalimanı ve Tartus Limanı'nda incelemelerde bulundu. Şeybani ve beraberindeki heyet, mütabakat kapsamında yeniden düzenlenecek tesis ve bölümleri yerinde inceledi.

Suriye İçişleri Bakanı Hattab terörle mücadele biriminin hazırlıklarını görüştü. Suriye İçişleri Bakanı Enes Hattab terörle mücadele birimi ile bir toplantı gerçekleştirdi. Şam'daki toplantıda birimin güvenlik çalışmaları, karşılaşılan zorluklar ve görevlerin yerine getirilmesindeki hazırlık seviyesi ele alındı. Güvenlik ve istikrarın korunması için birimin en yüksek hazırlık seviyesini sürdürmesinin önemine dikkat çekildi. Toplantının sonunda Bakan Hattab birimin çalışmalarından dolayı teşekkür ederek yönetime hatıra plaketi takdim etti.

Suriye'de DAEŞ hücresine operasyon, 9 kişi gözaltında. Suriye güvenlik güçleri Kuneitra'nın Hanarnebe kentinde DAEŞ'e bağlı 9 kişilik hücreyi gözaltına aldı. İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre operasyon Genel İstihbarat Teşkilatı ile koordineli gerçekleştirildi. Gözaltına alınanlar arasında hücre lideri Musab Halil Elşeyh'in de bulunduğu belirtildi. İlk soruşturmada hücrenin silah ve patlayıcı temini ile örgütün faaliyetlerine destek sağladığının tespit edildiği bildirildi. Şüphelilerin soruşturmanın tamamlanması için yetkili makamlara sevk edildiği açıklandı.

Suriye'de Türkiye Cumhuriyeti Lise sınavlarını başarıyla tamamlayan öğrenciler için mezuniyet töreni düzenlendi. Suriye'nin Halep kentinde Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen açık öğretim lise sınavlarını başarıyla tamamlayan öğrenciler için mezuniyet töreni düzenlendi. Törene Türkiye Cumhuriyeti'nin Halep Başkonsolosu Hakan Cengiz ve Milli Eğitim Bakanlığı temsilcisi katıldı. Sınavları başarıyla tamamlayan 15 öğrenciye mezuniyet belgeleri verildi. Türkiye Cumhuriyeti'nin Halep Eğitim Ateşesi Mustafa Onur, Suriye'ye dönen öğrenciler için açık öğretim ortaokulu ve lise programlarının sürdürüleceğini açıkladı. Onur, ilerleyen dönemlerde Anadolu Üniversitesi programlarının da Suriye'de sunulmasının planlandığını belirtti.

yurtfm.org ve yurtfm Facebook sosyal platformlarımız üzerinden de bizleri takip edebilir ve 97.8 yurtfm frekansımızdan da bizleri dinleyebilirsiniz. Bizlere kulak veren tüm 97.8 MHz yurtfm dinleyicilerimize teşekkürlerimizi sunarız.

0: Horsis'in dekalanız 97.8 Yurt FM.
1: Dünya mani seslese, bu alem havaslasa, bin tecmanı beslese, olmaz öz babam tersi. Baksanın za tut verse, yüz levun zımbut verse, bin tecmene süt verse, olmaz öz nenem tersi. Bu dünya mene malsa, servatı mene kalsa, yüz yoldaş yanım alsa, olmaz kardeşim tersi. Dünya mene baş dese, gözden verrem yaş dese, 50 kız kardeş dese, olmaz öz bazım tersi. Tarihim obam dese, etiğim tobam dese, bin bala babam dese, olmaz öz balam tersi. Babadan aldım, kuştu babadan aldım, İcidlik, gıryatlılık, icid babadan aldım. Neneden aldım, gene neneden aldım, hananatlık dersini hanin neneden aldım. Sil gözümden yaşı gel, söndür bu ataşı gel, beni yalnız bırakma, gevlimin yoldaşı gel, sensiz haram olubdu, mene bayram aşı gel, o ilbaşı gelmedi, varıq bir ilbaşı gel. Dam düşer daşı kalı, göz yatar yaşı kalı, bir aziz gözden içse kalpte ataşı kalı. Yar gider dadı kalı, dadı feryadı kalı, İyid adam ölse de tarihte adı kalı. Yar yeti resmi kaldı, resimde ismi kaldı, özü aşiret gülüydü, ben ne edim kısmı kaldı. Yar yeti adı kaldı, bizde feryadı kaldı, ne gençlikten bir umut, ne aşkın dadı kaldı.

0: Radyonun hırsisinde kalanız 97.8 Yurt FM.
1: Dünya mani seslese ve alem havaslasa bin tecmanı beslese olmaz öz babam tersi. Baksanın za tut verse yüz levin zımbut verse bin tecmene süt verse olmaz öz nenem tersi. Bu dünya mene malsa servatı mene kalsa yüz yoldaş yanım alsa olmaz kardeşim tersi. Dünya mene baş dese gözden verrem yaş dese 50 kız kardeş dese olmaz öz bazım tersi. Tarihim obam dese etiğim tobam dese bin bala babam dese olmaz öz balam tersi. Baba den aldım kuştu baba den aldım İcidlik, gıryatlılık, icid babadan aldın. Neneden aldın? Gene neneden aldın? Hananatlık dersini, hanin neneden aldın? Sil gözümden yaşı gel. Söndür bu ataşı gel. Beni yalnız bırakma. Gevlimin.

0: aşigel, sensiz haram olubdu. Mene bayram aşigel, o ilbaşı gelmedi, varıq bir ilbaşı gel. Göz yatar, yaşı kalı, bir aziz gözden içse kalı.
1: Değerli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimize selamlarımızı ve sevgilerimizi iletiyoruz. Bugün yine sizlere bölgemizde yer alan önemli haberler ve gelişmeleri haber merkezimizin hazırlamış olduğu haberleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz.

Meclisi Genel Kurulu'nda görüşülecek. Genel Kurul görüşmelere başlamak üzere saat 11'de toplanacak. Teklif PKK-KCK'nın faaliyetleri kapsamında işlenen bazı suçlara ilişkin düzenlemeler içeriyor. Düzenlemeye göre örgütün silah bıraktığının ve fiili varlığının sona erdiğinin güvenlik kurumlarınca tespit edilmesi ve bu durumun Milli Güvenlik Kurulu kararıyla teyit edilmesi şartıyla belirli hükümlülerin cezalarının infazının ertelenmesi öngörülüyor. Sürecin uygulanmasını takip etmek üzere Cumhurbaşkanı Yardımcısının başkanlığında bir kurul oluşturulması da teklif kapsamında yer alıyor.

fidan bize saldırmayan hiçbir ülke hedefimizde değil. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Anadolu Ajansı editör masasında gündeme ilişkin soruları yanıtladı. Fidan, Türkiye Cumhuriyeti, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında imzalanan Mekke Ortak Savunma Anlaşması'nın bölgesel güvenliği güçlendirmeyi amaçladığını söyledi. Anlaşmanın NATO'nun kolektif savunma ilkesine benzer bir yapıya sahip olduğunu belirten Fidan, bize saldırmayan hiçbir ülke hedefimizde değil dedi. Üç ülke arasında savunma sanayi, istihbarat paylaşımı, lojistik, eğitim ve ortak tatbikatlarda işbirliği yapılacağını belirten Fidan, anlaşmanın ilerleyen dönemde başka ülkelerle de açılabileceğini ifade etti. Fidan, amaçlarının bölge ülkelerinin kendi güvenliklerini üstlenmesi ve bölgesel istikrarın güçlendirilmesi olduğunu kaydetti.

Avusturya Başbakanı Türkiye Cumhuriyeti'ne geliyor. Avusturya Başbakanı Christian Stoker, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti üzerine bugün Türkiye Cumhuriyeti'ne geliyor. Stoker, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından kabul edilecek. Görüşmelerde Türkiye Cumhuriyeti ile Avusturya arasındaki ilişkiler ve işbirliğinin geliştirilmesi ele alınacak. Bölgesel ve küresel gelişmelerin de gündeme geleceği görüşmelerde iki ülkenin ilişkilerine yönelik değerlendirmelerde bulunması bekleniyor.

Kova ile anlaşmaya vardığını açıkladı. Suriye, Rusya ile Hmeymim ve Tartus'taki Rus üslerinin geleceği konusunda mütabakata vardığını açıkladı. Suriye Dışişleri Bakanlığı ile Moskova arasında yaklaşık 1,5 yıldır yürütülen görüşmeler sonucunda hazırlanan mütabakata göre Hmeymim Havalimanı ve Tartus Limanı'ndaki 4. ticari rıhtım aşamalı olarak sivil yönetime devredilecek. Rusya'nın askeri üs ve tesislerinin ise Suriye ile ortak eğitim ve tatbikat merkezlerine dönüştürülmesi planlanıyor. Suriye hükümeti dönüşüm sürecinin en fazla 3 ay içerisinde tamamlanacağını duyurdu.

Albani, Laskiye ve Tartus'ta incelemelerde bulundu. Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, Rusya ile varılan mütabakat kapsamında Laskiye Havalimanı ve Tartus Limanı'nda incelemelerde bulundu. Şeybani ve beraberindeki heyet, mütabakat kapsamında yeniden düzenlenecek tesis ve bölümleri yerinde inceledi.

Suriye İçişleri Bakanı Hattab terörle mücadele biriminin hazırlıklarını görüştü. Suriye İçişleri Bakanı Enes Hattab terörle mücadele birimi ile bir toplantı gerçekleştirdi. Şam'daki toplantıda birimin güvenlik çalışmaları, karşılaşılan zorluklar ve görevlerin yerine getirilmesindeki hazırlık seviyesi ele alındı. Güvenlik ve istikrarın korunması için birimin en yüksek hazırlık seviyesini sürdürmesinin önemine dikkat çekildi. Toplantının sonunda Bakan Hattab birimin çalışmalarından dolayı teşekkür ederek yönetime hatıra plaketi takdim etti.

Suriye'de DAEŞ hücresine operasyon, 9 kişi gözaltında. Suriye güvenlik güçleri Kuneitra'nın Hanarnebe kentinde DAEŞ'e bağlı 9 kişilik hücreyi gözaltına aldı. İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre operasyon Genel İstihbarat Teşkilatı ile koordineli gerçekleştirildi. Gözaltına alınanlar arasında hücre lideri Musab Halil Elşeyh'in de bulunduğu belirtildi. İlk soruşturmada hücrenin silah ve patlayıcı temini ile örgütün faaliyetlerine destek sağladığının tespit edildiği bildirildi. Şüphelilerin soruşturmanın tamamlanması için yetkili makamlara sevk edildiği açıklandı.

Suriye'de Türkiye Cumhuriyeti Lise sınavlarını başarıyla tamamlayan öğrenciler için mezuniyet töreni düzenlendi. Suriye'nin Halep kentinde Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen açık öğretim lise sınavlarını başarıyla tamamlayan öğrenciler için mezuniyet töreni düzenlendi. Törene Türkiye Cumhuriyeti'nin Halep Başkonsolosu Hakan Cengiz ve Milli Eğitim Bakanlığı temsilcisi katıldı. Sınavları başarıyla tamamlayan 15 öğrenciye mezuniyet belgeleri verildi. Türkiye Cumhuriyeti'nin Halep Eğitim Ateşesi Mustafa Onur, Suriye'ye dönen öğrenciler için açık öğretim ortaokulu ve lise programlarının sürdürüleceğini açıkladı. Onur, ilerleyen dönemlerde Anadolu Üniversitesi programlarının da Suriye'de sunulmasının planlandığını belirtti.

yurtfm.org ve yurtfm Facebook sosyal platformlarımız üzerinden de bizleri takip edebilir ve 97.8 yurtfm frekansımızdan da bizleri dinleyebilirsiniz. Bizlere kulak veren tüm 97.8 MHz yurtfm dinleyicilerimize teşekkürlerimizi sunarız.

sarı saçlarına deli gönlümü, bağlamışlar çözülmüyor mihriban. Ayrılıktan zor belleme ölümü, görmeyince sezilmiyor mihriban. Yar deyince kalem elden düşüyor, gözlerim görmüyor, aklım şaşıyor. Lambada titreyen alev üşüyor, aşk kağıda yazılmıyor mihriban. Önce naz, sonra söz ve sonra hile, sevilen seveni düşürür dile. Seneler, asırlar değişse bile, eski töre bozulmuyor mihriban. Tabiplerde ilaç yoktur yarama, aşk deyince ötesini arama. Her nesnenin bir bitimi var ama, aşka hudut çizilmiyor mihriban. Boşa bağlanmamış bülbül gülüne, kar koysan köz olur aşkın külüne. Şaştım kara bahtın tahammülüne, taşa çalsam ezilmiyor mihriban. Tarife sığmıyor aşkın anlamı, ancak çeken bilir bu derdi gamı. Bir kör düğüm baştan sona tamamı, çözemedim, çözülmüyor mihriban. Çözemedim, çözülmüyor mihriban.

yansam. Öyle sarhoş olsam ki bir an seni unutsam. Unutsam bu günleri.

0: Neden suskun gözlerin? Neden masum bakıyor? Gözlerin gözlerimden sanki bir şey saklıyor. Sanki bir şey saklıyor. Gizleme ne olursun, saklama hislerini. Sen de bana aşıksın, hem de deliler gibi. Hem de deliler gibi.
1: Radyo Yurt FM.

seni hep bizi içiyorum. Her gece kederdeyim, durmadan içiyorum. Sevda ektim kalbime, yalnızlık biçiyorum.

Değerli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimize selamlarımızı ve sevgilerimizi iletiyoruz. Bugün yine sizlere bölgemizde yer alan önemli haberler ve gelişmeleri haber merkezimizin hazırlamış olduğu haberleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz.